0: Hoş geldin Hüseyin.
1: Hoş bulduk Ümit abicim.
0: Ne mutlu ettin bizi.
1: Sağ ol abi, mutlu
0: Arkadaşım, dostum, tertibim.
1: ettin. Eyvallah.
0: Asker günlerim.

0: 2025 yılında.
1: Evet ya.
0: Ne güzel günlerdi.
1: Görünce direkt abi böyle kamuflaj geliyor aklıma seni görünce.
0: Ben seni orada gördüğümde de çok mutlu olmuştum. Hani televizyondan görüyordum TRT'den.
1: Eyvallah.
0: Güzel günlerimiz geçti orada.
1: Evet.
0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık.
1: Ne
0: Çok
1: demek
0: mutlu
1: ya?
0: olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten
1: Teşekkür ederim.
0: hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
1: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
1: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.
1: Evet.
0: Hangi eserle devam edeceğiz?
1: Şimdi Sinan Çelik ustanın bestesi
0: Of
1: vardı, bir
0: Sinan
1: eseri
0: abi.
1: vardı. Hazan isimli. Böyle Azerbaycan versiyonu gibi bir Azeri formda bestelediği güzel bir bestesi var. Onu icra etmeye çalışayım.
0: Tamam, çalalım sonra üstüne konuşuruz.
1: Evet.
0: Buyurun.

0: Sinan abiye de buradan sevgilerimizi iletelim. Ne
1: Evet,
0: güzel bir
1: zaten
0: beste.
1: çok usta ve ustaca bir eserdi.
0: Ben çocuk yaşlarda müziğe işte böyle profesyonel bağlama yeteneği ilk başladığım zamanlarda Arif Sinan Müzik Merkezi'nde Sinan abi de gelirdi. Ve büyük konserlerde beraber çalardık. Ben o yaşta onlarla çalma fırsatı buldum. Sinan abiyle,
1: Ne
0: tabii
1: güzel.
0: Fatih, Gürgün,
1: Ne güzel.
0: hocalarla, hep bir ara Deniz abiyle, Deniz Selman. O yaşta onlarla beraber çaldım. Sinan abi de gerçekten sazında usta, virtüöz,
1: Evet. Çok
0: büyük bir
1: kıymetli.
0: hocadır.
1: Çok kıymetli.
0: Çok güzel bir beste. Buradan sevgilerimizi iletelim.
1: Hayırlı olsun.
0: Ve Kürdi makamında bir eserdi.
1: Evet.
0: Devam edelim öyle Kürdi makamında.
1: Olur abi.
0: Bir Karahisar Kalesi çalalım, okuyalım.
1: Keyifle.
0: Hep beraber arkadaşlar. Peki.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Yani ustalarla beraber çalınca da başka bir keyif oluyor.
1: Murat abi benim çocukluğumdan beri zaten çok hayran olduğum
0: Tamamdır
1: bir
0: ya.
1: müzisyen ve gerçekten yani benim müzik yolculuğumda da çok katkıları var. Kendisinden çok feyiz aldım yani çok beslendim. Burada herkes çok kıymetli arkadaşlarımız. Ozan
0: Tabii.
1: İpcan olsun, Sertaç
0: Yani
1: olsun, Barış Çin olsun.
0: tabii Murat yaş olarak da daha aynı yaşlardayız. Diğerleri daha genç. Doğal olarak tabii Murat çok yol kat etti ve çok farklı projelerde de yer alıyor. Yani usta, virtüöz, onu herkes tanıyor. Sağ olsun.
1: İnsanüstü
0: Yani.
1: diyorum ben ona.
0: Ozan Sarıboğa desen öyle.
1: Öyle.
0: Eyüp Can Açıkpazı başka bir yollarda, başka bir yerlerde uçuruyor bizi. Barış desen öyle. Sertaç
1: Evet.
0: batıdan gelip işte bizimle beraber bu müziği paylaşıyor. Hepsi birbirine çok değerliler ve biz beraber zaten müzik yapıyoruz. Ümit Yılmaz ensemble olarak da çok
1: Evet,
0: çalışıyor
1: evet.
0: biliyoruz.
1: Biliyorum, çok
0: Evet,
1: dinledim.
0: çok keyifli. Bu akşam da keyifli gidiyoruz.
1: Tabii.
0: Ne çalacağız Hüseyin? Bir şey çalalım, söyleyelim. Ondan sonra seninle konuşmak istediğim şeyler
1: Ben
0: var,
1: kendi
0: sormak istediğim.
1: yöremden bir eser icra edeyim. Ağır halaylarımız vardır bizim. Avlu Turnam da o halaylardan
0: Of.
1: bir tanesidir. Kırşehir yöresinde, Keskin yöresinde. Onun başına da bir bozlak açalım. Arada da hatta avşar bozlağı
0: Of, harika
1: gösterelim.
0: olur.
1: O da bütün ustaların işte Muharrem Usta'dan tut, Hacı Taşan'a, Neşet Ertaş, Çekiceli'ye ruhlarına armağan olsun. Elimizden geldiği kadar
0: Çalalım,
1: armağan olsun.
0: seslendirelim, ondan sonra da sohbetimize devam edelim.
1: Elbette.

0: Eline sağlık Hüseyin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizi oralara götürdün.
1: Barış'ımın da ellerine sağlık. Vallahi bizim tam Kırşehir halayı sanki Kırşehir'di.
0: Tabii şimdi biz hepimiz müziğin içerisinde olduğumuz için hani görev yerlerimizde de hep o müziğin içindeyiz, farklı müziklerin içindeyiz. Tabii yıllardır beraber çalıyoruz, beraber söylüyoruz. Birbirimizi de tanıyoruz. Ne
1: Aynen.
0: yapacağız, ne
1: Çok da
0: hissedeceğiz.
1: seviyoruz
0: Ama
1: birbirimizi.
0: sen bizi
1: Onu
0: oralara
1: da emeğimiz
0: götürdün, o
1: var.
0: topraklara gerçekten yani ben çok etkilendim sen çalarken. Senin
1: Eyvallah.
0: virtüözlüğünü, ustalığını zaten
1: Estağfurullah.
0: biliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Yani askerde
1: Teşekkür
0: az
1: ederim.
0: dinlemedim seni. Eline yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Olur.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz?
1: Şimdi çok nacizane benim
0: Senin
1: ufak bir
0: var mı karaladığın,
1: karaladığım
0: yazdığın şeyler?
1: çok nacizane böyle küçük kendimce şeylerden vardı. Onlardan bir esinti diye ismini koymuştum.
0: Eyvallah.
1: Böyle bir mütevazi bir bestem demeyeyim, bir çalışmam diyeyim ona. Beste çok iddialı bir şey olur benim için. Böyle küçük bir çalışmam var, onu seslendirmeye çalışayım.
0: Tamam, peki. Hep beraber çalıyoruz, dinliyoruz.

0: Harika bir beste olmuş bence Hüseyin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani
1: Mutlu
0: biz
1: oldum.
0: de çalarken arkadaşlarına çok etkilendik. Valla yüreğine sağlık.
1: Ne mutlu bana abi, çok teşekkür ederim.
0: Duygularına sağlık.
1: Sağ ol.
0: Ki bu eseri bence bir şekilde herkesin duyması için bir şeyler yap. Bence duyur.
1: İnşallah. Dede ile
0: Yapmak
1: beraber.
0: lazım. Zaten bizim programımızın formatı da böyle. Yani senin gibi üstadlar geliyor. Saz sanatçıları ya da ses sanatçıları. Ya tamam öyle doğaçlama işte sen burada karar verdin o parçayı çalalım
1: Evet.
0: diye. Çaldık çok güzel oldu. Ya yani arkada fotoğrafımız. Burada bir usta, müzisyenler hep beraber güzel bir ahenk yarattık diye düşünüyorum.
1: Allı turnuvada Barış karar verdi.
0: O da seni tanıyor tabii. Çok
1: Sağ
0: da iyi bir
1: olsun.
0: karar vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağına
1: Ben çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim abi. Çok
0: Valla.
1: mutlu oldum. Çok keyif aldım. Hep çok güzel arkadaşlarım, çok sevdiğim arkadaşlarım ve abilerim var. Seni görmek çok mutluluk verdi bana abi.
0: Eyvallah.
1: Tekrar.
0: Umarım keyif aldın programımızdan. Mutlu oldun.
1: Müthişti benim için.
0: Sağ
1: Çok
0: ol.
1: keyifliydi. Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkür ederiz. O zaman son bir eserle programımıza veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ne demek?
0: Ve bir benim bestemi çalacağız bu
1: Oh
0: sefer.
1: ne güzel. Tamam. Bir ustadan bir ustaca eser.
0: Ozan'ın düzenlemesiyle bizim bir bestemiz. Gözyaşı.

Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu zarafete. Bestecilerin en derin duygularını sese dönüştürüp kalbimize aktaran bu güzel sazın adı cello. Çoğumuz onu violonsel olarak da tanıyoruz. Yaylı sazlar ailesinin bir üyesi olan cello, kardeşleri keman, viola ve kontrbasla birlikte orkestraların vazgeçilmez seslerinden biridir. Görünüş olarak kemana benzetilse de aslında kontrbasa daha çok benzer. Kemana göre daha uzun ve bas seslidir. Kontrbasa göre ise daha kısa ve tiz seslidir. Cello'nun yayı da kontrbas yayından daha uzun, keman yayından daha kısadır. Onu biraz daha yakından tanıyalım. Boyu yaklaşık 120 santim, eni ise yaklaşık 40 santim olan cello'nun gövdesi, üst tabla, arka tabla ve yanlıklardan oluşur. Üst tablada ses eşiğinin iki yanında bulunan F delikleri, içeride oluşan tınıyı dışarı verir. Teller, bir ucu gövdeye bağlı kuyrukla salyangoz üzerinde bulunan burgu kutusundaki burgulara takılır. Burgulardan tellerin gerginliği ayarlanır. Tel takacağı üzerinde yer alan fixler, daha ince akort yapmak içindir. En altında bulunan pik adlı metal, cello'nun ayakta durmasını sağlar ve kaymasını engeller. Cello'nun telleri, kalından inceye doğru do, sol, re, la seslerine akortludur. Çalgının kalın sesli karakterinden dolayı, notası fa anahtarı üzerinde yazılır. Cello çalmak için kullanılan yaya arşe denir. Kullanım süresi ve ses kalitesi bakımından doğal atkılı tercih edilir. Biraz da geçmişe doğru gidelim. Cello ilk defa 16. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Dönemin en ünlü lütiyelerinden Andrea Amati, cello'yu ilk yapan kişi olarak kabul edilir. Fransa Kralı 4. Charles'ın siparişi üzerine yaptığı Kral adlı cello, günümüze kadar ulaşmış en eski cello'dur. Cello, başlangıçta orkestralarda bas partisyonları çalan bir eşlik saz olarak kullanıldı. Hüzünlü sesi, yas tutanların duygularını en iyi şekilde yansıttığından kısa zamanda cenaze törenlerinin de vazgeçilmez oldu. 17. yüzyılda violoncino, violonzino, violonzello ve violoncello gibi isimlerle anıldı. 18. yüzyılda adı iyice kısaldı ve cello adıyla yaygınlaştı. Artık sadece orkestrada bas sesleri çalan bir eşlik sazı değildi. Bach, Beethoven, Brahms, Schumann, Dvorak, Saint-Saëns, Elgar, Shostakovich gibi müzisyenlerin sadece onun için yazdıkları konçertolarla cello artık solo olarak da sahnedeydi. 19. yüzyıla gelindiğinde cello Osmanlı İmparatorluğu'na da ulaşmıştı. Bu yüzyılda başlayan batılılaşma sürecinde 20'li yaşlarında genç bir müzisyen cello ile tanışarak onu Türk makam müziğinde kullanmaya başladı. Türk müziğinin dahisi unvanıyla anılan bu müzisyen Tamburi Cemil Bey'di. Başlangıcından bugüne batıdan doğuya binlerce eserde hayat bulan cello eşsiz sesiyle duygularımızı yansıtmaya ve yaşamaya devam ediyor.

Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Ekran başında bizi izleyen çok değerli seyircilerimize ve sizlere saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Hoş geldiniz. İyi eğlenceler.

Hislerimde hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Hala hislerimde hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin.

kendimi avuturdum. Faydalar faydasız, imkanlar imkansız. Uzayan gecelerde saatler zaman.

Ah ne yapsam ne yapsam, unutabilsem, kurtulabilsem. Ne yapsam şu zavallı gönlümü avutabilsem. Kendimi unuttum, unutuldum da. Kendimi unuttuğum gibi bir de seni unutabilsem. Hiç olmazsa sana senede bir gün, senede bir gün

hiç ama hiç, hiç duramam. Senin kokunu özlerim, hep ama hep yollarını gözlerim. Ne olur aşkım, götür beni. Götür beni. Götür beni. Gittiğin yere.

0: Sensiz ben nefes alamam.
1: Artık veda vakti geldi. Ama bu şarkıyı beraber okuyarak sizlerle hep birlikte bu programı burada bitiriyoruz ama hemen hemen en güzel şarkıyla bitiriyoruz. Beraber okuyoruz ama değil mi şimdi? Sensiz

Herkese sevgiler, saygılar. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Ekran başında. Ben de çok teşekkür ederim. Ekran başında bizi izleyen çok değerli izleyicilerimize, çok sevgiler, saygılar sunuyoruz. Burada bulunan, stüdyoda bulunan çok değerli siz misafirlerimize çok teşekkürler ediyoruz. Sevgiler, saygılar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: ve Ankara Radyosu'nda yetişen, şu anda İstanbul Radyosu'nda görevini sürdüren Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri ve alkışlarınızla Mustafa Sağyaşa.
1: Çok heyecanlıyım. 1972'de naklen geldim Ankara Radyosu'ndan ve 99'un son yıllarına kadar burada kadrolu çalıştım. Emekli olunca beni bırakmadılar. 2004 yılına kadar bu koridorlarda yine hayatım geçti. Hep o günleri böyle heyecanla arıyorum.

0: Adana'da bizim bir evimiz vardı. 4 katlı, 10 odalı. Yılbaşı evveli, 3 gün evvelden bize toplanırdı bütün komşular. Tombala oynardık falan filan böyle. Ben işte orada dünyaya geliyorum. Rahmetli annem böyle neredeyse kar yağacak, sulu kar şeklinde bir yağış gecesi doğdur dedi.
1: Şimdi Mustafa abiyle ben burada tanıştım. Yani hani radyoya geldikten sonra tanıştım. Adana'da aynı mahalledenmişiz ama hiç tanışmamıştık. Dayısıyla komşuyduk.
0: Rahmetli dayım öğretmen. Diyor ki bu çocuğu 25 Aralık diye kaydedersek nüfusa 7,5 yaşında okula gider diyor. Ben diyor bunu 1932 diye Mart ayına şey diyor. Nüfus kağıdımda 25 Mart 1932 olmasaydı ben radyoya giremiyordum. Niye? Çünkü Temmuz ayında imtihanlar bitti. Demek ki bakın kader nereden nereye getiriyor. Çocukluğumuzda her evde radyo yoktu biliyorsunuz ama benim babam meraklıydı. Hali vakti de iyiydi. Bizim evimizde radyo vardı.

bu türküyü söylerdi babam. Müziği de severdi. Ben ortaokul yıllarında Adana'da Görsev kardeşler vardı. Bize gelen plakları dinletirdi. Biz orada işte hangisini taklit ederiz, hangisini dinleriz?

0: Sanat taklitle başlar. Ama taklitte kalırsanız kendiniz olamazsınız. Nitekim babam da Münir Nurettin'den esinlenmişti ve günün birinde Mustafa Sağyaşar oldu.
1: Sesim Münir Nurettin'e benzediği için hani cinsini de bilmiyoruz. Tenor mu, bariton mu, bas bariton mu değil, öyle bir fikrimiz de yok yani. Kendime uygun ses olarak Münir Nurettin. O benim idolümdü.

imkanı çıkınca yani müracaat edince babam al dedi sana istediğin kadar para, ne kadar kazanacaksın bilmiyorum. Git kazanırsan kazan, Allah rast getirsin. Kazanamazsan bu eve dönüş yok dedi. Sabret.

Şimdi Ankara Radyosu'na geldik. Yalnız ben değilim tabii. 210 kişi kadar vardı imtihana girecek o zaman. Birinci imtihanda bana rahmetli Mesut Cemil dedi ki oğlum hangi şarkıyı söyleyeceksin? Onların tasvip ettiği besteciler Lemi Atlı'dan Sultaniyegah bir şarkı.

Lemmy Atlı'dan bir şarkı dinleyince hoşuna gitti. Kazandık birinci imtihanı falan. İkinci imtihana girdik. İkinci imtihanı da kazandık. Listeler asılıncaya kadar biz heyecandan ölüyoruz. Liste asılınca kendimizi görünce oh diyoruz. Üçüncü imtihana girdik. Rahmetli Mesut Cemil aynen bana şunu söyledi. Evladım dedi, birinci imtihanda söylediğin şarkıyı bize konser verir gibi söyle dedi. Aradan belki bir ay geçmiş, beni unutmamış. Üçüncü imtihanı da birincilikle ben kazandım.

Cumhuriyet döneminin en önemli icracılarından biri. Tabii 50'li yıllarda başlamış musiki kariyeri Mustafa abinin kendine has özel bir renk. Hakikaten müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş bir sanatkar. Ondan sonra gelenlere örnek olmuş bir

3 ay sonra biz başladık geçit programlarına. Ben bayağı isim yapmaya başladım. Babamın resmi yerlerde de şeyi geçiyor. Radyoda bir genç bir çocuk var. Bu kim diyor? Benim oğlum diyor. Benim oğlum diyor. Bir sene sonra bize izin verdiler 15 günlüğüne. Gittik şeye. Bütün aileyi topladı. Bana dedi ki oğlum ben senden özür diliyorum. Bu işin bu kadar onurlu olduğunu bilemezdim diyor.

0: bilseydi.
1: Mustafa Sayaçlar'ın eşi Gülten Hanım ve Necdet Tokatlıoğlu'nun eşi benim ders arkadaşlarımdı. Mustafa da arada böyle yeni radyo sanatçısı olduğu için biz hep o geldiği zaman ayağa kalkardık. Radyo sanatçısına çok önem verilirdi o yıllarda. Bir müddet sonra Gülten Hanım'la evlendiler.
2: Annem daha despot bir hanımdı, Allah rahmet eylesin. Babamı çok güzel eleştirirdi sanat açısından. Babam da annemin bu eleştirilerini çok kale alırdı. Çünkü annem de müzikten çok iyi anlayan bir insandı.

Şimdi 3 sene stajyerlik devresi var. Tam bir konservatuvar gibi. Saat 8.30'da başlarız. Saat 2-2.30'a kadar ders, her çeşitli dersler, edebiyat dersi, şan dersi, nazariyat dersi. Radif Erten rahmetli hocamız Muzaffer Birtan Ulçalarak klasik koro programlarını, işte Mesut Cemil'in yönettiği programları hazırlığını yapıyordu. Bütün sanatçılar bir arada. Biz de oradayız. Eski sanatçılarla beraber yeni şarkımı beşkederlerdi. Rahmetli Sıdıka Çandarlı, hadi bunu kim okuyacak der. Ben hemen parmak kaldırırım. Kim okumak ister bunu? Tek... Bazen kale almaz hoca. Eski sanatçılardan birine okutmak ister. Ben kızıyorum o zaman. Diyorum ki o zaman ben ezbere okuyacağım diyorum. Nasıl olur derdi. Okurum derdim. Okursan ben de sana 25 kuruş veririm derdi. Ama 110 lira maaş alıyorduk o zaman. Dana gözü de bir de 1 liradır. Oğlum nasıl ezbere okuyacaksın diyor. İki defa çaldık, söyledik. Nasıl ezberleyeceğim? Ben ezbere okurum diyorum. Yani işi artırıyorum. Böyle iddialıydım.

0: Dilimiz aynıdır ama Mustafa Bey'le çalışmak güçtür. Çünkü çok titizdir. En ince teferruatına kadar uğraşır. Kızdığını hiç görmedik ama ders verirken öğrencilerle çok samimiymiş gibi gözüken ama işe gelince o samimiyetin ortadan kalktığını, çok titiz olduğunu ben biliyorum.
1: Hocamız oldukça disiplinli, tavizsiz, derslerinde çok sıkı çalışan bir insandır. Çok ciddi bir rahatsızlığı olmadıktan sonra mutlaka o gün o dersimizi yapmışız.

Repertuarındaki incelik, titizlik de bizim için ayrı bir güzellik. Müzik ruhun gıdasıdır ama bozuk gıda satanlardan almayın, ruh sağlığınızı bozmayın der. Bunu hemen hemen her konserinde olmasa da çoğunlukla söyler. Milyonları müziğe doyurdum ama ben hala doymadım der.

0: Askere gittim geldim. Bu arada ben istifa etmişim. Geldiğim zaman bu kadro bana verilmedi. Bekliyorum. 61 senesinde ben Göl Gazinosu'na başladım.
1: Kaç sene çalıştın Baba Gazino'da, şeyde Göl Gazinosu'nda?
0: 7 sene devamlı çalıştım.
1: Ama orada başka gazinolarda da çalıştın değil mi Göl Gazinosu'nda?
0: Göl Gazinosu'nda çalıştım.
1: Pardon, Gençlik Parkı'nda.
0: İstanbul'a geldim sonra. 68 senesinde İstanbul'a geldim. İstanbul çalışmaları başladı. Daha sonra İstanbul'da çalışmadığım hiçbir gazino kalmadı.
1: Evet.
2: Ben Mustafa abiyi ilk olarak Gençlik Parkı'nın tam ortasındaki o ünlü gazinoda, şimdi olmadığı için adını rahatlıkla söyleyebilirim, Göl Gazinosu'nun fasıl heyetinin içinde dinledim. Adana'dan gelmiş ve yükselmek için heyecanla bekleyen bir ses sanatçısıydı.
0: Fahrettin Arslan şöyle diyordu: "Eskiler seni istemiyor, yenileri sen istemiyorsun," derdi. Benim gazinomda çalışan Mustafa Sağyaşar hangi saatte çıkarsa çıksın benim gazinomun solisti odur derdi. İstiyorsan yarın bir gazete reklamı yapayım, seni az solist ilan edeyim dedi. Ama dedi, gazino müşterisi en sonunda kadın görmek ister dedi. O ışıkların altında kadın görmek ister dedi. Gel benim sözümü dinle, sen solist altı olarak çalış dedi. Ve haklıydı da.

Ben 1961 senesinde Ankara Radyosu'na tambur sanatçısı olarak girdiğimde Mustafa Sağışar'ın bir programında, 20 dakikalık programında beni de sazların arasında yazdılar ve o gün kendisiyle yüz yüze daha iyi görüştük ve anlaştık ve birbirimizi sevdik. Ay.

Neticede 3 sene sonunda bir imtihana giriyoruz. 13-14 kişilik bir jüri. Rahmetli Münir Nurettin Selçuk beni imtihan etti. Notalar yazdı, okudum. Piyanoda sesler verdi. Bu notaları yaz dedi, yazdım. Ne hazırladın bize dedi. Dedim ki 19 büyük eser, usulden eser hazırladım. Hangisini isterseniz okuyayım onu dedim. Güldü Münir Nurettin. Sonunda dedi ki sen oğlum bize bir ağır semayı oku dedi. Peki dedim,

O imtihanda ben 4 derece üstün başarısına binaen, parantez içinde sicilimde vardır, 4 derece terfi aldım. Böyle kendimi kabul ettirdim. Hep iddialı oldum. Hep bana güvendiler.

Yine iddialı bir program öncesi bir sabah bir magazin programına çağırdılar. Yıldırım, Mustafa abi, ben gittik. Yaşar abi yok. Yaşar abiyle onların ta eskiye dayalı bir şeyler olmuş herhalde. Program sunucusu hanım bu durumu anlamış nasıl olduysa. O yine o konuya geliyor. Mustafa abi de boş bulundu. Biraz konuştu tabii. Konuştukça hanım tekrar üstüne gidiyor. Akşam kuliste Yıldırım, ben, Mustafa abi üçümüz, Yaşar abi gelecek mi gelmeyecek mi onu konuşuyoruz. Ya şöyle diyordu tabii diyor, ben de diyor sinirlendim diyor Mustafa abi, bize mazeret beyan ediyor. Neyse, muz var elinde, muzu yedi bitirdi Mustafa abi, muzu atacak yer arıyor. Abi dedim, at kapının ağzına, Yaşar abi gelecek birazdan dedim. O kadar değil ya dedi.

Benim iddiam şu oldu. Bir idealim vardı. Yeni şarkıları meşhur etmek. Ben en az 90 şarkı meşhur ettim. Nalkese'nin, Avni Anıl'ın, Erol Sayan'ın, Şevki Bayhan Üzüş'ün bütün şarkıları.

0: Tamam Zeki Bayhan'ın.
1: Babam mesleğine aşık bir insan. Şarkı söylerken babam hiçbir şeyi düşünmeden o güftenin içine giriyor.
0: Mesela diyelim ki bak, unutamam seni, böyle rastgele bir unutamam seni derken o seni çok önemlidir. Değil mi? Bir kişiye sanki hitap etmiş oluyorsunuz. Ama benim öyle bir takıntım yok. Ben 7'den 70'e herkesi görürüm gazinoda. Oradaki insanlar sahnedeki sanatçıyı kıskanırlar. Benim mağazam vardı Ankara'da. Birçok güzel kadın, genç kızlar gelip beni bulurdu. Bana bakarak unutamam seni diye söyledin bana diye.
1: Ben babama çok düşkündüm. İki tane de erkek kardeşim var. Ama ben daima babamın peşinde gezerdim. Hatta onu çok kıskanırdım. Böyle bir hanımla, hayranlarıyla konuştuğu zaman falan çok kıskanırdım. Annem derdi ki, sana ne oluyor, ben bir şey demiyorum da derdi.

müziği aleminde çok şarkıyı hit yapmıştır. Kalbimin sahibi sensin, sabret gönül. Ve sayayım mı, saymayayım, başka bir şarkıyı söyleyeyim size. Karan.

0: Şimdi Mustafa Yoldaşan imtihanı kazandı. Sunucu olacak. Ankara'da ilk bir özel televizyon konseri Mediha Demirkıran yaptı. İkinci konseri bana verdiler. Ve ben ısrar ettim. Dedim ki benim programımın sunucusu Mustafa Yolaşan olsun.
1: Ve Ankara Radyosu'nda yetişen, şu anda İstanbul Radyosu'nda görevini sürdüren Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri ve alkışlarınızla Mustafa Sağyaşar.
2: Sağ olsun, o konserde beni seçmiş, bu konseri Mustafa sunsun demiş. Bana çok büyük bir destek oldu, çok büyük bir moral oldu. Şu anda bile ona Mustafa abi demekten ve Mustafa Sağyaşar'ı en iyi seslerden biri olarak lanse etmekten hep gurur duydum.

Şimdi Mustafa abiye söylüyorum. Mustafa abi, seyirci senden karamı isteyecek. Lütfen programın içine koy. Ya sen ne karışıyorsun benim programıma? Yeter, bıktım, yıllarca okudum. Yetmedi mi? Ne olur başka şarkı söyle. Hayır, söyleyeceksin. Karam söylenmeden sahneden inmek yok. Peki başımın belası. Peki der ve

okuyorum. O gün Hülya Koçyiğit ailesi ve Zeki Müren 12 kişilik bir grup hemen uzayan pistler vardı ya hani şeye, onların yanında oturuyorlar sahneye yakın. Ben bu şarkının aranamesini iki defa çaldırdım, çıktım. Yine yeni bir şarkıyla huzurunuzdayım dedim. Ve bunu okudum. Zeki Müren böyle yaptı. Nereden buluyorsun bu şarkıları Mustafa'cığım dedi. Dedim bu şarkı İspanyol Meyhanesi isimli plağın arkası dedim. 4 sene evvel okudum ben bunu dedim. Yapma ya, ne kadar güzel bir şarkı bu dedi. Bir hafta sonra plak yaptı.

0: yapmış oldukları plaklar su gibi satıyordu. Çok plak yaptı. Yani radyoda en çok plak yapan kişi Mustafa Sağyaşar'dı.
1: Efendim biz tabii çocuk yaşlarımızda Mustafa Sağyaşar çok ünlüydü. Anadolu'nun her yerinde tanınan bir sesti, sevilen bir sesti. Adeta caddelerde, sokaklarda onun sesi yankılanırdı. Plak dükkanlarından yeni çıkan bir plağını hemen satışa sunulurdu ve bütün Antakya'daki müzikseverler o plağı edinmek için hemen plakçılara giderlerdi. Bir pick-up modası vardı. Hatta birbirlerine sorarlardı. İşte Mustafa Sağyaşar'ın yeni bir plağı çıktı. Aldınız mı, edindiniz mi diye.
2: Sizden biri ismindeki şarkımı, Nihamet şarkımı Gönül Akkor okudu ve güzel de okudu tabii. Dedim ki Mustafa Sağyaşar'a bu şarkı dedim çok meşhur olacak. Vallahi bana göre dedi o şarkı pek iyi bir şarkı değil dedi. Bir şey olmaz ondan dedi. Şuraya dedim yazar mısın bunu? Bu şarkıdan bir şey olmaz diye yazdı ve bana verdi, imzaladı, verdi, tarih koydu falan. Fakat şarkı yılın şarkısı oldu. Ne haber dedim. Bak dedim senin yazısını gösterdim. Bak bu şarkıdan bir şey olmaz diyorsun. Yılın şarkısı oldu. Ben okudum da ondan oldu dedi.

Hiç işi hafife almadım ben. Eserleri çok hazmederek okurum ve iyi yorum yaparım. Bunun için beni seviyorlardı.

0: Mustafa Sağyaşar benim için bir idoldür. Türk musikisinin mütevazı kimliği içerisinde çok büyük bir ustası olan sevgili Mustafa Sağyaşar hocamızdan birçok eser geçerek repertuarıma şarkılar kattım. Büyük bir üstadla burada aynı saatlerde, aynı dakikaları, aynı nefesi paylaşmak çok büyük bir mutluluk. İnşallah Mustafa Hoca'nın 100. yaşında da bu sahnelere beraber paylaşırız.
1: İyi bir sanatçı olması, sesini iyi kullanması hem de çok mütevazi olması onu sevdirmiştir halka. Her yerde, çalıştığı gazinolarda da, gittiğimiz yurt dışı konserlerinde de herkesten fazla alkış almıştır, hakkıdır.
2: Popüler olmak derdine düşmedi. Ne müziğinden taviz verdi, ne de sanatından veya sanatındaki mesleki duruşundan.

0: Mustafa Sağ Yaşar'ın en önemli özelliklerinden biri, ondan evvel icra edilen bazı eserler kaybolmaya yüz tutmuş eserler var. Onları tekrar gündeme getirmiş ve bugüne gelmesinde büyük etken olmuştur.
1: Sağ Yaşar her zaman, her zaman seyircinin çok zevkle dinlediği bir sanatçı. Ben de kendisini çok seviyorum. Abi derim kendisine, hala abi diyorum. Hayır.

Benim aşağı yukarı 5-6 şarkımı okudu Mustafa abi. Vallahi okuduğu şarkılar hepsi sattı. Yani meşhur zaten radyoda da okunduğu için şarkılar halk tarafından biliniyor ve seviliyordu.

0: Çok renkli bir sanat hayatım vardır. Sahnede, turnede, yurt dışında, yurt içinde, hepsinde bir numara olduğumu zannediyorum.
1: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yetiştirdiği en güzel okuyan ses sanatçılarından biri. Çok alkışlayacaksınız. Ben seviyorum. Sizin de sevdiğinizi biliyorum. Huzurlarınızda Mustafa Sağyaşar.

0: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
1: Mardinli severse eğer, sevdası ömre bedel.
2: Müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
3: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi, bizde Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.
1: Tuna'nın ötesinde rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
2: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız.

Dostlarım merhaba. Antalya Korkuteli yolundan Denizli, Manisa, Turgutlu üzeri İzmir'e gideceğiz. Bir gün öncesinden yorgun olduğumuz için yolda gecelemeye karar verdik ve bunun için Acıpayam civarında sessiz bir ortam bulduk. Yarın Torbalı'da Bayram Salman, Hediye Ağaoğlu ve Halil Çokyürekli'yi çekeceğiz. Ama günü kaçırmadan konak yerimizde çekim yapmak istedi arkadaşlarım. Ben de sizin için çaldım.

Günün ilk ışıklarıyla kahvaltımızı yapıp yola koyulduktan sonra Torbalı'ya vardığımızda nefis bir hava karşıladı bizi. Tramvaylar, otobüsler, dolmuşlarla hayat çoktan başlamıştı. Biz de Osmanlı döneminde Sultan Abdülhamid'in buğday deposu olarak kullandığı bugünün Torbalı kent arşivini hedefledik. Çekeceğimiz değerli bayram sarman hediye

0: Avrupa Halil Çokyürekli benim eski dostlarım ve bu vesileyle tekrar görüşeceğiz.
1: Evet, binlerce yıldır Metropolis'ten bu yana tarımın, sanayinin başkenti İzmir'in incisi güzel Torbalımıza hoş geldiniz diyorum.
2: Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Buyurunuz. Buyurun efendim. Sağ olun.

0: Halil, vay harika bir karşılama oldu. Ağzına,
1: Karşılama
0: gönlüne,
1: oldu.
0: yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Gazilerimiz gördüğüm kadarıyla, değil mi? Efendim siz nerede gazi oldunuz?
2: Kıbrıs gazisiyim
0: Kıbrıs gazisiniz.
2: ben.
0: Yıl
2: Evet. 1974.
0: 1974 değil mi? Siz?
3: Ben 1995 yılında Şırnak Silopi ile Kahraman Çalışkan taburundaydım. Hamam Boğazı mevkiinden mayına basarak gazi oldum. Evet.
0: Mayına bastınız, evet.
3: Terör gazisiyim.
0: Geçmiş olsun
3: Teşekkür
0: efendim.
3: ederim.
0: Geçmişten bir gazimiz, Kıbrıs döneminden bugünden gazimiz. Sen de tam Çanakkale içinde hele.
1: İçimden öyle geldi. Gazilerimi de görünce dayanamadım. Bu parçayı seçtim.
0: Çok
1: Ve
0: iyi.
1: yakıştığını umuyorum.
2: Ruhumuz Çanakkale'dir.
1: Evet. Ruhumuz Çanakkale zaten.
0: Ben de bir şey yazdım Çanakkale'ye. Çanakkale, Çanakkale, büyük bir destan. Destanı yazanların her biri aslan. Analar, bacılar, yarlar boldu yastan. Analar, bacılar, yarlar boldu yastan. Çanakkale geçilmez öyle bir destan. Çanakkale, Çanakkale acılı destan. Çanakkale geçilmez öyle bir destan. Çanakkale acı çanak acılı destan. Bu
3: Yüreğinize sağlık.
1: Çok güzel.
0: destanları hep
1: Çok
0: acılarla
1: anlamlı.
0: yazıyoruz tabii değil mi? Gaziler, şehitler, analar, bacılar, evlatlar. Ne diyelim? Sizlere minnet
3: Vatan
0: borçluyuz.
3: sağ olsun.
2: Vatan sağ olsun.
0: Minnet borçluyuz sizlere.

0: Bayram. Harika.
1: Ağzına sağlık senin
0: Sağ
1: ya.
0: ol Bayram. Ya şu sazın sesi, rengi o kadar hoşuma gidiyor ki ve çok da kullanılmayan bu saz. Değil mi?
1: Evet.
0: Hegit.
1: Hegit, Orta Asya'daki eski adı.
0: Evet.
1: Araştırıldık. Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü. Veys Hoca'ya da saygılar. O
0: Evet.
1: özellikle araştırdı.
0: O mu yaptı bunu?
1: Hayır, bu Hegit yıllar önce aşağı yukarı 40 sene önce Antalya'ya gitmiştim. Bir radyo programına.
0: Evet.
1: Antalya yöresinden birisi orada köyden, yörüklerden birisi getirdi. Dedi Bayram dedi bunu sen çalarsın dedi.
0: Yapma ya.
1: Bunu ben sana hediye ediyorum dedi. Antalya'dan bir büyüğümüz getirdi,
0: Yani
1: hediye etti bana.
0: bu şey sanki büyük bir usta elinden çıkmış. Çünkü estetik baksana
1: Evet.
0: şuralarda böyle
1: Evet.
0: o şeyler var. Nedir bunlar?
1: Bunları ben yaptırdım.
0: Sen mi
1: Bunlar
0: yaptırdın?
1: orijinalinde yoktu.
0: Ha.
1: Bir bu işleri yapan bir ablamız vardı.
0: Evet.
1: Bu da ayrı bir sanat işi.
0: Çok ince iş
1: Dedi
0: o.
1: bu enstrümanı çok beğendim. Getir bana dedi. Bunu ben dedi kendine uygun, otentiğine uygun güzel bir
0: Evet.
1: şey yapayım dedi. Tamam dedim. O ablamız yaptı.
0: Tamam. Kaç teli var bunun? Dört
1: Dört
0: telli.
1: teli var, evet.
0: Evet, çok böyle orta tonlar dolu dolu yani
1: Yani.
0: çok güzel. Viyola gibi sanki değil
1: Yani.
0: mi? Çello zaman
1: Evet.
0: zaman.
1: Ağacı da dut ağacı, dudun özü. Kapakta çam.
0: Çam. Yani
1: Evet.
0: sen daha iyi biliyorsun ama bu enstrümanı çalan çok az kişi var değil mi?
1: Çok az.
0: Çok az.
1: Evet. Özellikle gençlerimize söylüyoruz.
0: Ya. Kıymeti bilinmemiş galiba pek.
1: Yani
0: Ama biz senin
1: gittikçe
0: kıymetini biliyoruz
1: unutuyoruz
0: Bayram.
1: biliyorum ben. Biz
0: Ya
1: de senin kıymetini
0: sağ ol. Sen
1: sağ.
0: radyo sanatçısı olmana rağmen, İzmir Radyosu'nda çalışmana rağmen yıllarca otantik bir adamsın aynı zamanda. Yani bölgenin adamısın. Dolayısıyla
1: Ama bu Hegit'i şu anda çaldığımı radyoda korolarda, sololarda çaldım.
0: çaldın
1: Bir
0: mı?
1: de bunun benzeri tırnak kemanı var, daha
0: Evet.
1: zoru. Onu da özel programlarda çaldım
0: Evet.
1: yine.
0: Gençlere o zaman yani yaylı enstrüman, geleneksel yaylı enstrüman öğrenen gençlere duyuralım.

0: biz bunu, bu enstrümanı araştırsınlar, öğrensinler bence.
1: Ya bende çok güzel bir
0: Hocalık yapar mısın?
1: yaparım tabii.
0: Bak, ihtiyaç olursa sana göndereceğim.
1: Bana gönderen hiçbir karşılık da istemiyorum.
0: Canım
1: Yeter ki
0: senin.
1: gençlerimiz öğrensin.
0: İşte kültür adamı bu.
1: Yani.
0: Şimdi tırnak kemanı dedin de bu mudur?
1: Tırnak kemanı bu.
0: Bir de onu çalalım mı hadi?
1: Çalalım.
0: Hadi bakalım.

0: Hediye.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Çok uzun zamandır.
0: Uzun süredir görüşmüyoruz. Evet, ama evet, sesin gene evet. Güzel.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Bu türküyü anlat bize.
1: Bu türkü Aydın Nazilli yöresine ait. Oraya bir düğüne konuk olarak gitmiştik. Orada bir hanımdan derledim. Daha doğrusu gelin kızdan diyeyim.
0: Evet.
1: Çünkü gelin kız babasına çok düşkün. Genelde kına türküleri, diyalog hep anne kız arasında evet. olur. Bu türküde hep şen babam şen, hiç şen anam şen demiyor. Hep şen ola babam şen olsun diyor. Böyle bir değişikliği var bu türkünün. O zamanlar daha TRT'ye yeni girmiştim. Allah rahmet eylesin. Ahmet Günday hocam, Yılmaz hocam, rahmetli Salih Urhan hocadan ders alıyordum.
0: Kabak Kemal'in piri değil mi?
1: Evet,
0: çalanlar.
1: Necdet Mahir'in hocam. Oo. Ya hepsi rahmetli oldular.
0: Yıllar nasıl geçti?
1: Çok çabuk geçti.
0: Onlara göz hocalarımız dedik, onlardan biz öğrendik. Evet.
1: Bugünlerimizin değerini, kıymetini çok iyi bilmeli, çok iyi değerlendirmemiz lazım.
0: Evet.
1: İnşallah sağlığımız yerinde olsun, sıhhatimiz yerinde olsun. Biz de kendi bildiklerimizi Türk halk müziğine gönül vermiş gençlerimize aktarmaya çalışalım.
0: Sizler de aynı zamanda otantik yapılarınız var. Yani bu programda biz zaten otantik özellikleri çıkarıyoruz. Sizler bu bölgenin yetiştirdiği
1: ol,
0: aslında mahalli otantik kişilersiniz.
1: 1980 yılında ben mahalli sanatçı unvanını almıştım. Ama kadrolu olarak TRT'ye başlamam 1986 yılında.
0: Sonra TRT'de eğitildik, nota
1: evet,
0: öğrendik,
1: evet.
0: Repertuar genişledi.
1: Yani dışarıda ne öğrenirseniz öğrenin, oradaki olay başka.
0: Ne yapalım şimdi, hadi.
1: Vallahi ne bileyim, programı sen yönetiyorsun, sen söyle istersen. Türkü mü söyleyelim?
0: Türkü söyleyelim tabii.
1: Türkü söyleyelim. Mendilimin ucuna sakız bağladım, sakız.
0: Peki, hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: 3, 4, 5.

Dostluklar çok değerli. Çünkü yaşayarak elde ediliyor. İzmir Torbalı çekiminde Hediye Ağaoğlu, Bayram Salman ve Halil Çokyürek ile hem müzik yaptık hem de dostluklarımı tazeledim. Sizlerle olan gönül dostluğumuz da hep daim olsun. Hoşça kalın dostlarım.

0: Benim adım Aryana, soyadım Gazen. Bodrum'da ortaokula gidiyorum, 7. sınıfım. Ben gitar çalmayı çok seviyorum. Bence müzik insanları rahatlatıyor. Ailem bana müzik yapmam konusunda çok yardımcı oluyor. Ben büyüyünce bir müzik grubu kurmak istiyorum. Yurt dışında ya da Türkiye'de konserlere çıkmak istiyorum.
1: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: Ali
1: Melimel.
0: Melimel. Bu benim hayatımın bir dönem. İtiraf ediyorum, fon müziğiydi.
1: Aa,
0: Yapsam
1: gerçekten
0: mı,
1: mi?
0: yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama.
1: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız.

çok seni. Sevemiyorsun değil mi beni ya? Bekledim en çok seni. Yağar üstüme yağmurlar. Bana duyduğun hisleri duyamıyorsun değil mi yine? Ah, bağırınca bu sesleri.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
1: Mardinli severse eğer, sevdası ömre bedel.
2: Müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
3: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi, bizde Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.
1: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
2: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

bedende iki can. Türkiye, Azerbaycan. Canımız, kanımız bir. Türkiye, Azerbaycan. Şerefli Türk milleti. Özü, sözü güzeldir. Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Azerbaycan, Bakü'deyiz. Bakü'den hepinize selamlar, sevgiler.

0: yaşayız, bu nehteyel, ölerim derdinden. Onu bil, danışmasan da balayım, barcı.
1: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda kültürün, sanatın, bizim sanatımızın, bizim kültürümüzün peşinde yolculuğumuz devam ediyor. Azerbaycan, Bakü'deyiz. Bakü'nün tam merkezinde, yüzlerce yıllık tarihin tam ortasından Eskişehir'den hepinize merhabalar sevgili izleyenler. İlk eserimiz gerçekten Azerbaycan'ın muhteşem eserleri var malumunuz. Çok kıymetli Asif Alizade Bey'den geldi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizi biraz tanımak isteriz.
2: Çok uşaq yaşlarımdan başlamışam hanendelik sənətine.
1: Küçüklük yıllarında.
2: Küçüklük, bəli, 6-7 yaşımdan bir taraf. Yavaş yavaş öyrənirik. Hələ Gülyaz ustadımızdan, Gülyaz hanımdan, başqa ustadlarımızdan. İnşallah ki biz de gələcəkdə bu sənətin daha da gələnərik, daha da peşəkar olarıq.
1: Daha çok geleneksel müzik eserleri okuyorsunuz değil mi? Daha fazla.
2: Halk bestekar mahnıları, muğamlarımız.
1: Evet. Azerbaycan'ın öz sanatını yani.
2: Evet.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Çok
1: sağ olun.
2: Çok sağ olun.
1: Efendim hemen sağ tarafımda çok kıymetli devlet sanatçımız Sayın Gülyaz Mehmedova hanımefendi bizlerle birlikteler. Biraz sizi tanıyabilir miyiz mümkünse?
3: Selamlıyorum bütün Türk dünyamızı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok memnun olduk bu güzel bu havadan, bu güzel Azerbaycan'ımızı sizi görmekten. Ve ben Gülyaz Mehmedova, devlet sanatçısıyım. Opera tiyatrında işliyorum, solistim. Hem müellimeyim. Türkiye'de muallime deyirler.
1: Evet, öğretmen
3: ben, öğretmenim. Evet, biz yani iki kardeş aslında okuyoruz. Gülyanak ve Gülyaz Mehmedovalar. Evet. Bizi Azerbaycan böyle tanımış. Böyle tanımış, böyle. İşleri çalışırız, muğamlar, mahnılar, nəğmələr çok repertuarımızda var, bizim okuyuruz.
1: Azerbaycan öz kültürünü yaşatıyorsunuz.
3: Yaşatırıq Azerbaycan kültürünü, musiqi xəzinəsini xalqımıza, dünyamıza tanıtırıq.
1: Gönlünüzə sağlık.
3: Çok sağ olun, teşekkür ederim.
1: Sevgili izleyenler, Azerbaycan Türkiye kardeşliği için benim sözünü yazıp bestelediğim nacizane bir çalışmam var. Burada tam Azerbaycan'da gerçekten burada okumak lazım. Çünkü kardeşliğimiz çok büyük gerçekten. Hani öz kardeşler diye sözler de zaten öyle geçiyor. Bir bedende iki can. Türkiye, Azerbaycan, kanımız, canımız bir. Türkiye, Azerbaycan söylüyoruz.

Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Şerefli Türk milleti özü sözü güzeldir. Türkiye, Azerbaycan ezelden

hedefe koşarız, vatan için can verir, yüreklerde yaşarız. Anadan yardan geçer, şehadete koşarız, vatan için.

Aşık her cövre dözer, belki de bir

ektim koşanar yanında ektim gülenar. Baharda gelsin bize yar gelende dersin gülenar. Ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, gülenar. Ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, gülenar.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten
1: Sağ olun.
0: Azerbaycan müziğinden bize çok güzel örnekler
1: Çok sağ
0: verdiniz.
1: olun.
0: Eksik olmayınız.
1: Seve seve sağ
0: Ağzınıza,
1: olun.
0: yüreğinize sağlık.
1: Minnettarım.
0: Bir de acaba mümkünse beraber bir yine
1: Ne
0: Azerbaycan'a ait
1: güzel,
0: çok
1: ne
0: güzel bir
1: güzel olur.
0: şarkı var
1: Çok
0: malumunuz.
1: güzel.
0: Sen gelmez oldun okusak nasıl olur?
1: Zaten ben de sizin sesinize hayran kaldım.
0: Biz hayran olduk size.
1: Orhan
0: Sağ
1: Bey'in
0: olun, eksik
1: sesi güzel,
0: olmayın.
1: Asif Bey'in sesi güzel. Niye de olmasın ki?
0: Peki, buyurun efendim.
1: Olsun.

Can Azerbaycan'ın kültürünü, sanatını ve ölümsüz kardeşliğimizi gönlümüze koyduk, Türkiye'ye götürüyoruz. Can Azerbaycan'dan, Bakü'den, Eskişehir'den selamlar, sevgiler.

0: Benim adım Aryana, soyadım Gazen. Bodrum'da ortaokula gidiyorum, 7. sınıfım. Ben gitar çalmayı çok seviyorum. Bence müzik insanları rahatlatıyor. Ailem bana müzik yapmam konusunda çok yardımcı oluyor. Ben büyüyünce bir müzik grubu kurmak istiyorum. Yurt dışında ya da Türkiye'de konserlere çıkmak istiyorum.
1: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: yarım.
1: Hali hali hal, meli meli mel. Hali hali hal, meli meli mel. Bu benim hayatımın bir dönem. İtiraf ediyorum, fon müziğiydi. Yapsam mı, yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama.
0: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Tevra Trio.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Teletempo 1980.

0: 84 yılının unutulmaz müzik programlarından. Ümit Tunçak'ın sunumuyla yayın hayatına başlayan Teletempo'da Türk pop müziğinin sevilen isimleri de var, dünyaca ünlü yorumcu ve toplulukların seslendirdiği şarkılarda. Gelin ayda bir kez ekrana gelen programın ilk bölümüne birlikte göz atalım.
1: Sevgili seyirciler, değerli müzikseverler, yepyeni bir programla karşınızdayız bu gece. Adı Teletempo. Tümüyle hafif müzik içerikli Teletempo'da yerli ve yabancı sanatçıları izleme olanağı bulacaksınız. Bu ilk programa başlarken yapım ve yayında görev alan tüm arkadaşlarım adına hepinize neşeli dakikalar diliyorum. Söz ve müziğini yazdığı parçasında Kayahan Açar'ı getiriyoruz karşınıza. Bir Yer Var Güzelim. Düzenleme Ümit Eroğlu'ya ait.

0: sevgilim, bir yer var güzelim. Görmedin, işitmedin sen. Bir yer var sevgilim, bir yer var güzelim. Tut elimi, gidelim.
1: Tempo, temposu yüksek, müziği bol bir program. Dönemin en sevilenleri bu programa konuk olmuş demiş miydik? Kayahan da o isimlerden işte. Müzik geçmişi daha eskilere dayansa da 1978 Eurovision şarkı yarışması için bestelediği İstanbul Hatırası adlı şarkıyla tanındı. Bir Yer Var Güzelim, Kayahan'ın 1981 yapımı ilk uzun çalarında yer alan şarkılardan. Canım Sıkılıyor Canım, Nar Tanem, Bu Gece Sen Daha Güzelsin gibi Kayahan klasikleriyle de bu albümle tanışmıştık zaten.

0: var sevgilim, bir yer var güzelim. Görmedin, işitmedin sen. Bir yer var sevgilim, bir yer var güzelim. Tut elimi, gidelim sevgilim.
1: Teletempo özenle hazırlanmış bir müzik programı. Ünlü sanatçılar yalnızca şarkılarıyla değil, fotoğraflar eşliğinde anlattıkları hayat öyküleriyle de evlere konuk olmuş.
2: Sevgili seyirciler, bu geceki programımızda fotoğraflarıyla birlikte kısa hayat öyküsünü sunacağımız sanatçımız...

0: Evet, Ferdi Özbeğen. Hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Neden Autumnleaves acaba?
1: Autumnleaves çünkü müziğe başladığımız yıllarda Autumnleaves ve benzeri parçalar çalardık.
0: Ve böylece geçmiş yıllarda dönerek başladık konuşmamıza. Şimdi fotoğraflarınıza gelelim ve sizin ilk fotoğrafınız 20 aylık altına not düşmüşsünüz. Bu nerede çekildi acaba?
1: Bu İstanbul'da Taksim gezisinin eski hali.
0: Annenizle?
1: Annemle birlikte, evet.
0: Sonraki fotoğraf?
1: Sonraki fotoğraf 2 yaş 4 aylıkmışım. Babamla birlikte Taksim Meydanı'nda. Arkada Kristal Gazinosu, eski Türk müzikisinin çok büyük değerlerinin çalıp okuduğu

0: Çok önemli bir gazinoydu zamanının.
1: Ondan sonra bir fotoğraf daha.
0: Evet, bu da arkada görülen Vali Konağı Caddesi ve Maçka Parkı. İşte annem beni hava güzel olursa, fırsat
1: çocuk
0: olursa
1: parkına götürürdü,
0: çocuk parkına getirirdi.
1: Bu kez kalabalık.
0: Bu kez kalabalık. İşte aşağı yukarı bütün ailem burada gibi. Büyük annem, anneannem, dedem, yengem, dayım, annem, babam ve dayımın oğlu.
1: Bebek dayınızın oğlu, siz biraz daha büyüksünüz.
0: Biraz da 1,5 yaş büyüğüm. Evet,
1: evet. Fotoğraflara kısa bir ara verelim ve müziğe dönelim. Müziğe ne zaman başladınız?
0: Müziğe profesyonel olarak 63 yılının 2 Ağustos'unda başladım.
1: Ondan önce herhangi
0: ondan
1: bir
0: önce
1: çalgı?
0: Ondan önce amatörce akordeon çalıyordum.
1: Ne çalıyordunuz, hatırlar mısınız?
0: Akordeonla valsler çalıyorduk. Tangolar çalıyorduk.
1: Mesela?
0: Mesela neydi ya? Adios Muchachos vardı bir tane.

0: akordeonla çalıyordunuz.
1: Çalmaya çalışıyordum. Unutmuşum zaten evet. parça.
0: Sonra piyano ne zaman girdi?
1: Sonra piyano İktisat Fakültesinin birinci sınıfından ikinci sınıfına geçerken annem sınıf geçme hediyesi aldı bana.
0: Piyano. Kolay alışabildiniz mi akordeondan sonra?
1: Akordeona karşı pek fazla kabiliyetim yoktu ama piyanoyu çok seviyordum. Daha küçük yaşlardan böyle piyanolara karşı büyük bir sempatim var.
0: Evet. Fotoğrafları seyretmeyi sürdürüyoruz. Elimizde bir tane daha resminiz var.
1: Evet. Yine Maçka Parkı'nda annemle birlikte.
0: Oraya çok gidiyordunuz herhalde.
1: Evimiz çok yakındı.
0: Geziyordunuz. Elinizde bir de oyuncağınız var.
1: Evet. Kamyonumuz.
0: Sonra?
1: Sonra işte boyumuz büyüyor yavaş yavaş. Biraz da değil mi? Kilo almaya başlamışım.
0: Evet.
1: O zaman. Evet.
0: Bir de sandalyenin üzerine çıkmışsınız.
1: Sandalye üstüne çıkıyorum. Daha uzun görüneyim diye herhalde. Bayılırdım sandalye üstüne çıkıyorum.
0: Dolaşmayı herhalde çok seviyorsunuz. Çünkü elimizdeki fotoğrafların çoğu dolaşırken çekilmiş.
1: Evet. Evet. Anneannem, annem ve ben. Beyoğlu'na çıkarken. Taksim Meydanı yine.
0: Seyircilerimiz herhalde merak edecektir. Ferdi Özbey'in ilk oyuncağı, böyle çok sevdiği oyuncağı hangisi diye bu resimde herhalde onlar var. Değil mi?
1: Evet. Burada şimdi bir tahta köpeğim var.
0: O elinizde?
1: Evet. O elimde. Bir de atım var.
0: Adı var mıydı köpeğinizde atınızın?
1: Köpeğin adını bilmiyorum ama atın ismi Barış'tı galiba.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Evet, müzik dedik. Müzikte daha sonra profesyonel olarak 63'te başladım dediniz. 1965 yılında ilk kez Ferdi Özbey'in adını Altın Mikrofon yarışmasında duydum.
1: Evet, evet.
0: Orada finalistler arasındaydınız.
1: Finalistler arasındaydım.
0: Ve hangi parçaydı Ferdi Özbey'in?
1: Sandığımı açamadım, loy loy. Bir dinleyin.

0: Adım Loy Loy.
1: Kaçıncı olmuştunuz bu yarışmada?
0: Bu yarışmada büyük bir jüri vardı. Ülkemizin tüm müzik otoritelerinden, hem klasik müzikten, hem Türk sanat musikisinden, hem de hafif batı müziğimizden. Bu jüri önünde 110 orkestra içinde birinci oldum. Sonra halk önündeki yarışmada da dördüncü oldum efendim.
1: Evet, daha sonra fotoğrafları bakmayı sürdürelim. Bu fotoğrafınız, çok şık giyinmişsiniz.
0: Evet. Çok şıkız. Bu herhalde bahar ayı olsa gerek. Annem, babam ve ben. Bir Beyoğlu yürüyüşü yine. O zaman İstanbul'da gezip tozulacak bir Beyoğlu Caddesi vardı.
1: Öyle şık mı giyiniliyordu?
0: Bir hafta evvelinden hazırlanılırdı Beyoğlu'na çıkılacak diye.
1: Sonra?
0: Sonra bu bizim oturduğumuz evin sokağı. Annem ve ben ilkokula başlama yıllarım olsa gerek.
1: Nerede başladınız ilkokula?
0: Işık Lisesi'nde başladım.
1: İstanbul.
0: Evet. Sonra ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan itibaren de İzmir'e geldim. İzmir'de devam ettim.
1: Seyircilerimiz ilkokula. Genellikle sizi İzmirli olarak biliyorlar Ferdi Özmen.
0: Hayır, ben İzmirliyim. Yalnız 40 günlükken İstanbul'a gitmişiz. 7 yaşına kadar İstanbul'da, tekrar İzmir.
1: Evet, İzmir dedik. Bir fotoğraf daha. Oldukça şişmanlamışsınız bu kez. Bakalım seyircilerimiz, evet, sizi tanıyabilecekler mi?

0: Hangisi sizsiniz?
1: Bu sağdaki şişman benim.
0: Nerede bu fotoğraf?
1: Bu İzmir Fuarı'nda Kaskatlı Havası. Hemen stüdyomuzun önündeki bildiğiniz gibi.
0: Ha, gece çekilmiş. Fuarı, evet.
1: Gece
0: evet.
1: Manzarası. Işıklar, fıskiye falan değişik tabii. Eski hali fuarı.
0: Ve askerlik geliyor. 1965'te altın mikrofon dediniz. Bu askerlik yılları ne zaman acaba?
1: 67-69 arası.
0: Nerede yaptınız askerliğinizi?
1: Sivas'ta. Sivas'ta. Yedek subay öğretmendim. Sonra eğitim esnasında çekilmiş bir resim.
0: 1967-69, 17 yıl öncesinin bir fotoğrafı. Ve evet, elinizdeki efendim. En son fotoğrafınız bugünün piyanist şarkıcısı Ferdi Özbeğen. Piyanist, neden piyano ve piyanist acaba?
1: Neden mi piyanist?

0: müzikle aşkı birbirinden ayırt edemez dediniz. Gerçekten öyle mi?
1: Öyle maalesef.
0: Evet, böylece günümüze kadar geldik fotoğraflarınızla birlikte.
1: Evet.
0: Şimdi bir parçanızı dinleyelim.
2: Sözler Ülkü Aker'e, düzenlemeler Osman İşmen'e ait.
0: Evet sayın seyirciler, Ferdi Özbeğen söylüyor. Kelimeler.
3: Piyanosu eşliğinde şarkılar söyleyen, şarkılarıyla romantizm rüzgarları estiren Ferdi Özbeğen 2013 yılında aramızdan ayrıldı. İlk uzun çalarını 1977'de çıkaran sanatçı bu kez Kelimeler adlı şarkıyla ekranda. Sevenleri için ne özel bir an, ne güzel bir buluşma.

Ayda bir kez ekrana gelen Teletempo'nun ilk bölümlerini Ümit Tunçal sunmuş, sonraki bölümlerde ise mikrofonu Ayşenur Süral devralmış. Kendisini şimdilerde Ayşenur Yazıcı olarak tanıyoruz. Genç izleyicilerimiz de onu tanıyor. Hadi o zaman Ayşenur Hanım'ın sunduğu bölümlere de bir göz atalım.

0: Söz Münir Ebicioğlu, müzik Teoman Alpay, düzenleme Onno Tunç. Gökben söylüyor. Kıskanırım.
1: Yaşınız kaç olursa olsun bu şarkıyı bildiğinize, şarkıya eşlik ettiğinize eminiz. Şarkının sözleri Hikmet Münir Evcioğlu'na, bestesi ise Teoman Alpay'a ait. 70'lerden bu yana o kadar çok yorumcu seslendirdi ki şarkı popülerliğini hiç yitirmedi. Gökben de bu güzel esere kayıtsız kalamamış ve 1979'da yayımlanan Samanyolu adlı albümünde şarkıya yer vermiş. Gerçi bu kadar kıskançlık biraz fazla ama Gökben Kıskanırım'ı seslendirmekte çok iyi etmiş. Bir ifade biçimi olarak şarkılar varken duygular niye gizlensin ki?

0: Teletempo yine müzikle sürüyor ve şimdi de Salim Dündar geliyor karşınıza. Aşkın Olmasa.
1: Teletempo her bölümünde yayımlandığı dönemin ünlülerini müzikseverlerle buluşturmuş. Salim Dündar mı? O bir dönemin değil, her dönemin en sevilen sesi, her dönemin ünlüsü. Aynalar, İspanyol Meyhanesi.

Sen mevsimler gibisin. Bir dost bulamadım. Hiç eskimeyen bu şarkılardan en az birini mutlaka dinlemişsinizdir. Hepsi Salim Dündar'ın meşhur ettiği eserler.

sevmekten, seni sevmekten, böyle gece gündüz acı çekmekten, kavuşmak sana zormuş ölmekten. Kapattın aşkının yolunu bir bir, kavuşmak sana zormuş ölmekten. Kapattın aşkını.

0: Aslında yaşamak ne kadar güzel bir şey değil mi? Hele öyle küçük, küçücük şeyleri dert etmeden, hayata daima gülerek bakarak dopdolu yaşamak. Evet, güzel şeydir yaşamak. Ve şimdi doğduğu, yaşadığı yeri anlatan şarkısında Ersen Erdura ile baş başa bırakıyoruz sizleri. Sanatçıya Doğduğum Yer adlı şarkıda dansıyla Gülen Andak eşlik ediyor.
1: TRT Tempo 1984 yılında ekran serüvenine başlayan unutulmaz bir müzik programı. Biz TRT arşivindeki müzik ve eğlence programlarını hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
1: Mardinli severse eğer, sevdası ömre bedel.
2: Müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
3: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi, bizde Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı.
1: Cirani Allah Allah, belayını kim aşanlar?

0: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.
1: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
2: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

Bir dem gelir çağdan olur. Bir dem gelir bir yar olur. Bir dem sanarsın kış gibi, zemheri olmuş gibi. Bir dem beşaretten doğar. Hoş, bay ile bostan olur.

0: Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Güney Azerbaycan'ın önemli şairi Şehriyar'la birlikteyiz. Az evvel sözleri Şehriyar'a ait olan ve benim bestelediğim Aman Ayrılık adlı eseri seslendirdik. Şehriyar, Güney Azerbaycan Türkleri ve tüm Türk coğrafyasında önemli izler bırakmış, çok kıymetli bir şair. Milas Salmani hocamız da aslında Şehriyar'ın bir nevi hemşerisi oluyor. Şimdi sözümüze şiirle devam edeceğiz. Ancak evvelinde Milat hocamızdan hemşehrisi olan Şehriyar ve şairliği hakkında bize kısaca malumat vermesini rica edeceğim. Buyurun hocam.
1: 1900'lerin başlarında, 1905'te yahut bazı rivayetlere göre daha farklı bir yılda doğduğu söylenir. Şehriyar çocukluğunda çok iyi bir eğitimden geçti. Farsça dersleri aldı, Arapça dersleri aldı. Sonra lise için Tahran'a gitti. Tahran'da liseyi tamamladıktan sonra tıp fakültesine kabul edildi ve bir doktor olma yolunda ilerledi. Fakat kader onu başka şeylerle karşılaştıracaktı. Süreyya ile tanıştı, Süreyya'ya aşık oldu ve Şehriyar bu aşk hikayesinde güçlü bir rakibi tarafından sürgün edildi ve Horasan'a gitti. Horasan'da çok farklı işlerde çalıştı, noterde çalıştı. Sürgünü bitti, Tahran'a geri döndü ve muhasebecilik yaptı. Ve o dönem 1930'larda, 40'larda İran'da çok güçlü şiir mahfilleri vardı. O şiir mahfillerine bir şekilde kendi ismini duyurmayı başardı. Ve artık Farsça şiirler yazan Şehriyar bir şair olarak kendini göstermeye başladı. Yazdığı şiirlerin hepsi Farsçaydı. Rivayet odur ki bir gün

şiirlerinden birini annesine okur. Ve anne, ben çok önemli bir şair oldum der. Fakat okuduğu şiirinden annesi hiçbir şey anlamaz. Çünkü annesi Farsça bilmiyor. Ve bu Şehriyar'da bir kıvılcım olur. Ve Şehriyar artık

Gelmişem nazlı hilal ülkesine, Fikret'in ince hayal ülkesine. Akif'in marşı yaşardık gözümü, Bakıram Yahya Kemal ülkesine. Evet, İslam ocağı Türkiye'dir. Bir müsellası eya sufiyedir. Orada Rumi kimi arifler var. Sufiler abidesi Guniye'dir. Görünür perdesin açtıkça hayal, başta Fikret'le durup Yahya Kemal, son edipler sefidir. Bak ne cemal, Şehriyar'dan ne ağır istikbal. Görürem bir ebedi izzet-u şan, gelecek fahri olan bir geçecek. Yok, bu millet, bu hakikat ölmez. Çatacak Hızrına, camın içecek. O güzeller güzeli İstanbul, o güzeller güzeli İstanbul, o denizler kızı, derya gelini. Sanki derya çiçeği Nilüfer, gol açıp sahile atmış elini. Gurbet ehsas elemem ben burada. Gurbet ehsas elemem ben burada. Sanki öz doğma diyarımdı benim. Harada varsa karındaşlarımız, ana yurdumdu, hesarımdı benim. Ben de Azer balası, Türk oğlu, konağım doğma karındaşlarıma. Demişem ayrı düşen leşkerimi, gedelim vesledelim başlarıma. Görüm ey nazlı hilalim, sancak. Görüm ey nazlı hilalim, sancak. Parlasın getgede bu sönmez ocak. Demirem bir kuledek dünyanı, dünya ancak bizi insan sanacak. Dünya ancak bizi insan sanacak.

Neden olmasa da ruhen Şehriyar'ın varlığını burada hissettirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Milat Hocam ve değerli arkadaşlar. Burada bizim için çok önemli olan ve Şehriyar'ın bir dağla sohbetini anlatan Haydar Baba şiirine yapılmış bir besteyi seslendireceğiz. Haydar Baba, dünya yalan dünyadır. Süleyman'dan, Nuh'tan kalan dünyadır. Buyurun sevgili arkadaşlar.

0: Azerbaycan'da biraz daha farklı bir şekilde icra edilen bu eseri biz de kendi yorumumuzda ve kendimizce icra etmeye çalıştık ama tüm arkadaşlarım esere ruhlarını ve duygularını kattılar. Çok teşekkür ediyorum. Programın burasında sözü şiire bırakacağız ve Milat Salmani hocamız bize Şehriyar'ın en çok bilinen şiirlerinden biri olan Gitme Tersa Balası adlı eseri seslendirecek. Yalnız evvelinde bu şiirin yazılma hikayesi hakkında bize kısaca bilgi verirseniz çok bahtiyar oluruz. Buyurun hocam.
1: Bu şiir esasında Gitme Tersa Balası Mendesene Sağa Gelim şiiri esasında anonim bir şiirdir. Bu şiiri iki beytini Şehriyar'ın bir arkadaşı Şehriyar'a söyler. Ve Şehriyar bunun üzerine bu şiiri duyduktan sonra adeta bu şiirin devamı olabilecek bir gazel yazmaya başlar. Şiirin esasındaki ilk iki beyti Gitme Tersa Balası Mendesene Sağa Gelim yapış devamı olabilecek bir gazel yazmaya başlar. Şiirin esasındaki ilk iki beyti Gitme Tersa Balası Mendesene Sağa Gelim yapışım dameni ve dini mesihaya gelim. Örgedim ya ki senet dini müselmanı kabul ya ki te'lim ele men mezhebi İsa'ya gelim şeklindedir. Bunu Şehriyar daha farklı bir temayla geliştirmiş ve şimdi ben size takdim edeceğim.

0: hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı, yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama
1: çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

0: Evet efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Semavi Hisler programıyla sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bugün çok güzel bir eserle girdi benim çok kıymetli abim Bora Uymaz. Hoş geldin Bora abi.
1: Hoş bulduk kardeşim. Teşekkür
0: Nasılsın,
1: ederim.
0: İyi misin sevgili Bora
1: abi? Çok şükür, sizler iyisiniz inşallah.
0: Allah şükürler olsun. Sizi görünce, sizin sesinizi duyunca vallahi içimizde böyle çok güzel duygular oluştu.
1: Estağfurullah.
0: Siz çok özel bir insansınız, çok güzel bir insansınız.
1: Kendinizi görüyorsunuz, sağ olun.
0: Eyvallah. Bora abi, bu eser çok, ben ilk defa geçtim bu eseri mesela.
1: Eyvallah.
0: Çok keyifli bir, çok güzel bir esermiş.
1: Evet.
0: Biraz bu Nihavend şarkıyı bize anlatır mısın,
1: evet,
0: sevgili Bora?
1: Evet, Bendeniz'in bir bestesi bu.
0: Eyvallah.
1: Hacı Fehim Efendi sözleri. Bu malum büyük zat İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dördüncü kuşaktan torunu. Benim de

0: Belkıs hocam var. Belkıs İbrahim Hakkoğlu, annem gibi manevi annem. Eyvallah. Onun dedesi olur. Onun vesilesiyle ben de bu Nutku Şerif'le, bu şiirle tanıştım.
1: Eyvallah.
0: Bestelemek nasip oldu. Sizle de icra ettik. Teşekkür
1: ederim. Şahane oldu. Eser çok güzel. Sizin sesiniz size çok yakışmış aynı zamanda. Eyvallah. Bu eserle birlikte. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerinden, evet, provada konuşuyorduk.
0: Evet efendim.
1: Biraz açalım mı Hazret hakkında? Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı,
0: tabii,
1: Hazretleri, tabii, malumunuz birçok Nutku Şerifi var ya, malumunuz. Ve siz de onun torunlarıyla aynı zamanda birlikteliğiniz,
0: evet,
1: de,
0: evet, yani manevi annem gibi Belkıs İbrahim Hakkıoğlu yazar, eyvallah, mütefekkir.
1: Başka bestelerde var mı mesela?
0: Tabii, şöyle bir projemiz olmuştu hocanın vesilesiyle. İbrahim Hakkı Hazretlerinden başlayarak zaten Belkıs Hoca'ya gelene kadar, hı hı, hemen hemen hepsi şair, musiki, şinas. Hepsinden böyle gönlümüzce bir şeyler nasip oldu karalamak. En sonunda Belkıs Hoca'nın da bir şiiriyle böyle bir projemiz olmuştu. Bu vesileyle oldu.
1: Şahane bir eser olmuş. Vallahi efendim, ben çok beğendim. Gönlüne
0: çok
1: sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bora abicim. Şimdi bir eser daha var.
0: Evet.
1: Bu eseri de anons edelim.
0: Evet, evet.
1: Hüseyin'i bir ilahi.
0: Evet, şöyle bu benim eşimin doktora, evet, tezinde derlediğimiz bir ilahi. Halveti Şabaniye de musiki, Türkan Uymaz'ın tezi, doktora, evet, tezi. O vesileyle kayıtlarına ulaşmıştık. Elmas Karatay isminde Uşak'ta 70'li yıllarda yaşamış bir derviş, evet, hanımın besteleri. Onlardan bir tanesini okuyacağız. Müthiş samimi,
1: eyvallah,
0: eser. Şimdi dinleyeceksiniz. Sizlerle beraber daha da samimi oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Güfteyi okumak isterim müsaade ederseniz.
1: Lütfen.
0: Samimiyeti geçirmek adına.
1: Eyvallah.
0: Galiba sözleri de kendisinin, çünkü Azize mahlasını kullanıyor. Hmm. O mahlasta şiirler, eyvallah, yazmış. Şöyle diyor: ocağında dalın olsam, yerlerdeki halın olsam, bahçendeki gülün olsam, bir gün sana varabilsem, gül cemalin görebilsem. Sıcak gönlüm yazın gibi, inilerim sazın gibi, geleyim bir kuzun gibi, bir gün sana varabilsem, gül cemalin görebilsem. Azize-i hakir derler, hali yoktur fakir derler, bülbül olmuş şakır derler, bir gün sana varabilsem, gül cemalin görebilsem demiş.
1: Efendim, şimdi bunu icra ediyoruz.
0: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık.
1: Eyvallah.
0: Bora abicim.
1: Teşekkür ederim kardeşim.
0: Ellerinize sağlık. Sağ olun. Üstadlarımız. Orkestramızı nasıl buldun?
1: Estağfurullah. Yani hepsi birbirinden kıymetli. Hangi birine baksam, hangi birini saysam. Çok eyvallah. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum sizle birlikte olduğuma.
0: Eyvallah. Biz de aynı şekilde sağlık. Seninle birlikte olmaktan çok mutlu olduk. Bora abicim. Kenan Rıfai Hazretleri'nin muhteşem bir ifadesi var.
1: Buyurun.
0: Halin ne ise müşteri sen oldun o hale. Tabii. Şimdi ben sana sormak istiyorum. Senin halin nedir?
1: Vallahi bir halimiz yok kardeşim. Şöyle diyeyim, soranlara hep aynı şeyi söylüyorum. Soru çok sorulur.
0: Evet.

0: Ben seviyorum sadece.
1: Eyvallah.
0: Başka da bir şey bilmiyorum. Yani bilgi vesaire filan.
1: Eyvallah.
0: Çok anladığım şeyler değil ama ben seviyorum. Neyi seviyorum? İnsanı seviyorum.
1: İnsanı seviyorsun.
0: İnsanı süper. Sevdiğin zaman zaten Allah'ı seversin.
1: Kesinlikle doğru.
0: Yani insanı anlamadan...
1: Yani yaratılanı severiz, yaradandan ötürü.
0: İnsanı anlamadan Allah da anlaşılmaz. Ben insana aşığım.
1: Şahane.
0: Sana da aşığım yani.
1: Biz de sana öyleyiz.
0: Eyvallah.
1: Bora abicim... Bilhassa istediğim bir eser var,
0: evet,
1: sırada.
0: Evet.
1: Ben bu eseri senden her dinledikçe yani çok enteresan duygulara gerçekten giriyorum.
0: Eyvallah.
1: Bir mekanım bu cihanda. Aslında ya. Bu anonim bir eser.
0: Evet, evet.
1: Başka güfteler de
0: Tabii. Dertli Dolap diye bilinen yine Yunus evet. Emre Hazretleri'nin güftesi. Buna giydirme diyorlar biliyorsun.
1: Evet.
0: Malumun tekke musikisinde. Evet. Yani bir melodiye, bir ilahinin melodisine başka bir sözün
1: evet.
0: giydirilmesi. Böyle oluşan bir şey. O Hüseyinimsi bir eserdi.
1: Eyvallah.
0: Biz böyle Kürdi gibi okuduk.
1: Aynen
0: böyle bir
1: öyle.
0: Şey çıktı. Sen de beğenmişsin teveccühü.
1: Ben yani hastasıyım öyle söyleyeyim.
0: Eyvallah.
1: Kıymetli dostlar şimdi... kumandalarınızı alın, birazcık sesini yükseltin. Çünkü çok güzel bir eser ve çok güzel bir yorum dinleyeceksiniz.
0: İnşallah.
1: Çağrı abi.

0: Bor abicim, hiç istemiyorum fakat programın sonuna ne yazık ki geldik. Kürdi bir ilahiyle veda edeceğiz. Anonsunu senden alalım ve kapanış yapalım.
1: Estağfurullah. Bizim İzmir Devlet Koromuzun emekli sanatkarlarından Zafer Döner abime ait bir ilahi. Muhammed Doğduğu Gece isimli ilahi icra edeceğiz inşallah.
0: Eyvallah. Kıymetli dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Kıymetli Bora Uymaz ile birlikteydik bugün. Çok güzel bir bölüm oldu. İnşallah haftaya yine birlikte olmak istiyoruz. Kısmet de varsa ki inşallah vardır. Bu programla, bu melodilerle, gönül gönüle bir arada oluncaya kadar Yunusça duamızla ayrılalım huzurdan. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Allah'a ısmarladık.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
1: Küçük emo.
0: Tabii tabii küçük emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız.

Serkan Çağrı sahnesi pazar TRT Müzik'te. Eşek. Telli ve yaylı çalgılarda tellerin gövde ve sapa değmeyecek şekilde yüksek durmasını sağlayan ağaç parçadır. Eşik, keman, viola, violonsel, kontrbas gibi yaylı çalgılarla, gitar, mandolin, ut gibi telli çalgılarda bulunur.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

hayatın genel haliyle başa çıkmamda en büyük yardımcım oldu müzik. Tutunacak tek dalım. C'est un bon roman, c'est une belle histoire, c'est une roman.

İlk aslında hayatımda hep oldu. Fakat özellikle okuldan mezun olduktan sonra biraz daha haşır neşir olmaya başladım. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde, Boğaziçi Caz Korosu'nda farklı korolarda çalışıyorken bir gün arkadaşları vapurda çalıp söylüyorken gördüm. Bir enstrümanla beraber vokal olarak bile çalıp söyleme deneyimim yoktu. Ve uzunca süre İstanbul'da vapurda çalıp söyledim bir 6-7 sene kadar. Son bir senedir de Marmaray'da çalıyorum. Bazen sokakta, bazen başka etkinliklerde de sadece gitarist olarak ya da sadece vokal olarak çalıp söylediğim oluyor.

0: Arkadaşım Erkin Soylu. Ukulele İstanbul adında bir YouTube kanalı var. Biz de o vesileyle tanıştık.
1: Erkin Soylu. 38 yaşındayım. YouTube için videolar yapıyorum. Normalde müziğe ilkokulda başladım. Kendi kendime gitar çalmayı öğrenmiştim ilkokuldayken. Ondan sonra daha profesyonel bir şekilde öğrenmek gerektiğine karar verdim ve klasik gitar eğitimi aldım. O dönemde Brezilya müzikleri yaptığımız bir grubumuz vardı. Farklı böyle küçük enstrümanlara meraklıydım yani eskiden de.

0: mandolin, cavaquinho ve sonrasında ukulele bir şekilde elime geçti ve 10 senedir falan ukulele eğitimleri veriyorum. Daha çok işin eğitim kısmındayım. Yani konser olarak çok fazla böyle aktif bir sahne hayatım yok ama yaptığım videolarla insanlara bu enstrümanı sevdirmeye çalışıyorum.
1: Zamanlardan sonra geri dönüp baktığında bilmem anlar mısın o seni

0: dönüp gitme.
1: İçimi titreştiren, içimdeki o bam teline değen her türlü müziği ve şarkıcıyı, sanatçıyı takip etmeyi çok seviyorum. İyi ki müzik var.

Esasında ben biraz çekingenim. İnsanlar bana gelip söyledikleri zaman sesin güzel, söyle, daha çok söyle, çal diye. Genel olarak insanlardan bir iyi tepki aldığımda biraz çekiniyorum ve utanıyorum. Kendi içime kaçıyorum. O yüzden bana genelde vapurda falan da mikrofonla şarkı söyleyen kız derler. Böyle bir halim vardır hakikaten. Yalnız...

0: herkes gitmişse.
1: Ben biraz sabah insanıyım. Dolayısıyla sabah erken uyanıp gitarı alıp vapura, Marmara'ya ya da sokağa çıkıp müzik yapmayı gerçekten çok seviyorum. Mekanda müzik yapmaktan farkı şu: sokakta ya da vapurda, Marmaray'da insanların karşısında beklenmedik bir anda, beklenmedik bir şekilde çıkıyorsunuz. Sahne olmadığı için insanlarla fiziksel olarak da aynı seviyedesiniz. Ve bu biraz daha şeffaflık sağlıyor. İnsanlar gerçek tepkilerini size birebir olarak sunabiliyorlar. Ve bence bu gerçekten çok değerli.

Uzağı görmüyorum. Gözlükleri çıkarınca pek sorun olmuyor. Çoğunlukla kendi etrafındaki insanlar için ya da onları görerek, onları düşünerek değil, kendim için, hatta kendimden de geçerek sadece müzik var olsun diye ve devam etsin diye, o titreşimlerin şifası hakikaten herkesi sarsın diye söylemeye devam ediyorum.

müzik olmazsa olmazım gibi bir şey. Yani evde her zaman açıkta duran ukulelerim oluyor ve hani sıkıldıkça sürekli onları elime alıp böyle rahatlıyorum yani müzik yaptığım zaman. Özellikle işte farklı insanlarla bir araya gelip çaldığımda daha mutlu edici oluyor. Birlikte paylaşıyor olmak güzel. Hayatımda müzik olmasaydı yani ne yapardım ben de bilmiyorum. Yani en çok yapabildiğim iş sanki müzik yapmakmış gibi geliyor. Onun için büyük bir eksiklik yaşardım.

Aslında önce ses vardı ve en sonunda da ses olacak ve sonra sessizlik. Dolayısıyla müzik esasında o titreşimler attığımız her adımda, aldığımız her nefeste bizi kuşatmaya devam ediyor hayat boyu. Hazırdı.

bitecek dersin görmüşüm rüya. Bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm

0: adım Aryana, soyadım Gazen. Bodrum'da ortaokula gidiyorum, 7. sınıfım. Ben gitar çalmayı çok seviyorum. Bence müzik insanları rahatlatıyor. Ailem bana müzik yapmam konusunda çok yardımcı oluyor. Ben büyüyünce bir müzik grubu kurmak istiyorum. Yurt dışında ya da Türkiye'de konserlere çıkmak istiyorum.
1: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: Hali hali hal, meli meli mel. Hali hali hal, meli meli mel. Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı yapmasam mı, itiraf etsem mi etmesem mi dedim ama.
1: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

0: Melike ile Müziğin Ritmi yarın TRT Müzik'te.
1: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
2: Mardinli severse eğer, sevdası ömre
3: çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
4: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi. Biz de Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.
1: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
2: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

bekledim en çok seni. Yağar üstüme yağmurlar, bana duyduğun hisleri. Duyamıyorsun değil mi yine ah, bağırınca bu sesleri. Duyar hep seni yağmurlar. İstemek

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız efendim? Bu güzel müzikle, bu güzel şarkılarla gönlünüzü biraz daha ferahlatalım diye huzurlarınızdayız. Sevgiler, saygılar efendim. Tekrar merhabalar. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım diyor. Zaten aşık nereye baksa sevdiğini görmezse ona aşk demezler. Çok doğrudur. Aşığın her gördüğü ancak kendi aşıkıdır. Mahmut Nedim Güntel tarafından yazılan bu güzel şiirin bestesi de merhume Semahat Özensesi ait. Az ama çok güzel şarkılar kazandırmış bir insandı. Kendisini tanımak, kendisinden sohbet etmek şansına da sahip olduk. Nur içinde yatsın. Evet sevgili kardeşler, neredeyiz? Evet. Bakalım, sonra da belki birkaç daha söyleriz. Buyursunlar efendim.

Eyvallah. Pek güzel bir Gülşen'in de Beslen'in de Yılmaz Yüksel olduğu bir eser. Çok sevilmiş, insanlar tarafından daima istenmiş ve söylenmiş. Ve insanların günlük duygularına çok hitap eden sözler. Evet, çekemezlikler falan filan, tabii günlük hayatta bunların hepsi doğru olmamakla beraber cari, yani yaşanıyor, var. Evet. Ve şarkılar da bunları tespit ediyor ve açığa çıkartıyor. Olmaması gereken şeyleri de söylüyor şarkılar. Çekemezler sevgimizi. Niye başkasının sevgisini çekemiyorsun ki? Değil mi? Bilemezler kalbimizi. Madem ki kalbini bilemiyorsun, o zaman çekemezliğe de gerek yok. Evet, insanlar insanlar bunlardan ders çıkarmak durumunda. Evet efendim. Makam değişiyor galiba. Hicaz'a geçiyoruz. Bir Mehmet Sadi Bey şiirine, Hacı Faik Bey'in ve herkes tarafından sevilen bir eseri. Bakalım nasıl giriyorsunuz? Buyurun.

Evet, hepsine rahmet diliyoruz bu güzel şarkıları bize miras bıraktıkları için. Nihavent'e geçiyoruz. Evet, Ümit Yaşar Oğuzcan. Şiir ve hemen akla kim geliyor? Avni Anıl.

Ümit Yaşar merhumun birçok şiirini bestelemiştir sevgili Avni abimiz. Allah cennetini ziyadesiyle genişletsin. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel de aranamesi vardır. İsmini söylemeyeyim. Sürpriz olsun sevgili dinleyicilerimize, izleyicilerimize.

Evet. Şah eserlerden biri de budur. Efendim, Mustafa Sevilen şiirine rahmetli Yıldırım Gürses ağabeyimiz nihavent, çok sevilen, hareketli, hoş bir şarkı yapmış, tespit etmiş. Şimdi sevgili arkadaşlarımızla birlikte size bu güzel şarkıyı sunacağız efendim. Buyurun.

Evet. Affetmek iyidir canım. Bakma sen şarkı diye öyle bir asabiyetle yazılmış ama affetmek güzeldir. Biz affedersek biz de affoluruz. Muhayyer Kürdi şarkı, beste ve güfte Mustafa Seyran'a ait. Evet, Mustafa Seyran genç yaşında bizim aramızdan ayrıldı ama çok nokta şarkılar bıraktı bize. Mesela benim hayatımda çok önemli olan o Bak Yeşil Yeşil şarkısı yine merhuma ait.

Yani sevilmekte haklı şarkı yani. İfade gücü çok yüksek ve hali beşeriyetle insanların buluşma arzusu, ayrılmama arzusu, uzaklaştıktan sonra tekrar beraber olabilme iştiyakı, bunlar yadsınılacak şeyler olmadığından dolayı şarkılarımız bunları kaydetmiş. En güzelinden kaydetmiş. Efendim şimdi bir Alaaddin Yavaşça şarkımız var sevgili hocamızın. Allah nurlarını artırsın. Fuat Edip Baksı. Fuat Edip Bey bizim Selahattin Pınar'ın da çok

sıkça kullanmış olduğu şiirlerin şairi. Yine Muhayyer Kürdi makamında güzel bir aranamesi olduğunu hatırlıyorum. Buyursunlar efendim.

Alaaddin Bey'in yani hem tarihi bir kişiliği var, böyle bir profili var. Yanılmıyorsam 26 doğumluydu. İstanbul'un en entelektüel ortamında yüksek tahsilini, tıp tahsilini yapmış. Zaten kiliste kendisi çok kültür olarak yüksek ve estetik boyutu yüksek bir aileye mensup. Burada da, İstanbul'da da en kreatif ortamlarda bulunmuş. Tamam, burası güzel. Allah vergisi, kristalize bir ses. Tamam, bu da çok güzel. Ama onu fevkalade tavır ve üslub ile Zekâr-ı Bey'in öncesindeki işte Kanunu Hacer Beyler ve daha öncesinden gelen bir üslub ile bize klasik üslubu tavırı bırakmış bir kişi. Onu da bir yere bırakalım. Olağanüstü besteler. Akla ziyan yani. Türk musikisinin romantik döneminin bu kadar sağlıklı, ayakları yere basan, kaliteli, yüksek seviyeli ve popülaritesi de yüksek olan. Bunların hepsini bir araya getirmek arkadaşlar, güfte bazında, melodi bazında, ritim bazında çok güzel. Burada bir tarafa bırak. Ne kadar birikti değil mi? Saadettin Kaynak merhumun talebesi, onu da yaşamış olmanın getirmiş olduğu muhteşem bir melodi zenginliği. Onun için Alaaddin Bey'in şarkılarının aranameleri, giriş aranameleri olsun, hepsi bir saz eseri tadındadır yani. Birazcık ilerletse, biraz haneler koysa, buyurun sana peşrev olur, buyurun sana saz semaisi olur. Bu derece hareketli, o kadar zengin bir melodik yapıya da sahipti. Ve hocayı hep güler yüzünden hatırlıyorum. Hep böyle, hep güler yüzünden hatırlıyorum. Hiç kimseye istediğini vermemezlik etmemiştir. Bana kaç kere, Ahmet

Yavrum, kütüphanem sana açık. Bak sen, sana özel olarak bunu söylüyorum diye bana ikramda bulunmuştur kütüphanesini de yapmasını da etmesini de. Yani ne kadar ansak az olacak ama her halinden, her işinden ders çıkaracağımız, süsleneceğimiz ve yükseleceğimiz bir miras bıraktığını da hiçbir zaman Türk müzisyenleri unutmamalı. Nur içinde yatsın. Evet efendim. Nereye geldik maestro? Evet. Bir Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin Nutku Şerifi. Neyleyeyim dünyayı? Bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı. Bana Allah'ım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada. Bana Allah'ım gerek. Beyhude hevayı ko, hakkı bula gör. Yahu Hüdayi'nin sözü bu. Bana Allah'ım gerek. Burada dünya ve bazı nutku şeriflerde de halk sözleri geçer. Yani bunların özel manaları için iki kelime söylemek istiyorum. Dünya bildiğimiz dünyayı kastetmiyor. Yani yaratılış esprisinin dışında bir dünya algısı, maddesel, hazsal, şehevi bir hayatın icabı olan dünya algısı. Halktan kasıt da aslında hiçbir zatiyeti olmayan, bütün varlığı Allah'a ait olduğu halde temsil maksadıyla ortada dolaşan varlıklar demek. Halktan garaz. Yani hiçbir şeyin kendi zatiyeti yoktur. Ancak ve ancak Allah ile vardır. Buna efendim bir parantez açmak istedim. Burada da neyleyeyim dünyayı dediği, yok dünyayı neylemek değil, dünyaya kapılıp onun peşinden giderek gerçeği ıskalamak. Bunu ikaz ediyor Hazreti Pir. Evet efendim. Acema Şiran makamında bestelenmiş bestehanesinde Ladri yazıyor. Bilinmiyor yani. Buyursunlar efendim.

0: Sinan'la sahnede bu hafta. Emir Kağan!
1: Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktım?
2: Hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
2: Tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız. Ben...

0: Merhaba sevgili türkü dostlarımız. Üç Yaren programından size gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz biz Üç Yaren ekibi olarak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Evet değerli dostlar, hoş bulduk, hoş buluştuk. Yine Üç Yaren'de sizlerle olmanın, sizlerle türküleri paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün her zaman olduğu gibi yine çok güzel türkülerimiz var repertuarımızda. Çok değerli arkadaşlarımızla birlikte inşallah o güzel türküleri birlikte paylaşacağız. Bir saat boyunca sakın bizden bir yere ayrılmayın. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
2: Herkese merhaba. Sağlıkla, huzurla, keyifle buluştuğumuz için biz Üç Yaren çok mutluyuz. Bir saat boyunca bizimle olun, türküleri birlikte söyleyelim istiyoruz. Ve ilk türküyü dinlemek üzere kıymetli hocam Ali Çakar'a dönüyoruz.
1: Teşekkürler.
2: Ne dinliyoruz hocam?
1: Çok keyifli, güzel bir türkü var değerli izleyenlerimiz. Kahramanmaraş yöresinden Aşık Mahsuni Şerif'ten Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın diyeceğiz.

0: Sevgili Ali Çakar, sesine
1: Ağzınıza
0: gönlüne
1: sağlık hocam.
0: sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Harika
1: ederim.
0: bir deyiş
1: Sağ olun. Evet.
0: idi.
1: Mahsuni
0: Evet.
1: Şerif, Aşık Mahsuni Şerif'e de buradan rahmet dileyelim.
0: Rahmetle anıyoruz.
1: Ruhu şad olsun. Böyle güzel eserler bıraktığı
0: Bizlere
1: için.
0: bıraktı.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi yönümüzü Sivas'a çevirelim istiyorum. Benim çok sevdiğim türkülerden bir tanesi. Nasip olsa yine gitsem yaylaya, doya doya baksam Suna Boylu'ya.
1: O da çok güzel bir
0: Evet.
1: türkü. Selcan Kökçen,
0: Keyifle
1: Şahin'den
0: dinleyeceğiz.
1: dinliyoruz.
0: Teşekkür ederim.

0: Sesine, gönlüne sağlık sevgili
1: Çok teşekkür
0: Selcan.
1: ederim.
0: Ben teşekkür
1: Teşekkürler
0: ederim.
1: Selcan.
0: Gerçekten bu
1: Gönlüne
0: da
1: yüreğine
0: harika bir
1: sağlık.
0: türkü.
2: Çok
0: olur.
2: keyifli
0: Ben de çok
2: türkülerimizden.
0: severim. Çok
1: Her
0: güzel
1: zaman da
0: oldu.
1: severek
0: Evet.
1: okuduğumuz türkülerden bir tanesidir.
0: Evet.
1: Ama sen de çok güzel yorum
2: Çok teşekkür
1: yaptın.
2: ederim. Umarım ekranları başında bizi izleyen, üç yerin izleyenleri de aynı keyfi, mutluluğu yaşamışlardır diyoruz.
0: Evet.
2: Ve Tuğba
0: Bana
2: Ger'e dönüyoruz.
0: Evet. Bir Çanakkale türküsü çalıp söyleyeceğim Yaren sazımla. Çemberimde gül oya diyeceğim. Severiz
2: Biz de
0: değil mi bu
2: keyifle
0: türküyü?
2: dinleyeceğiz. Gülmedim doya doya.
1: Tuğba Ger ve aynı zamanda Yaren'iyle birlikte dinliyoruz.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkürler. Ellerine
0: Yüreğine, gönlene,
1: sağlık.
0: nefesine sağlık. Yaren de çok güzel bir
1: Yarenimiz yine
0: ikili
1: mavi
0: oldunuz böyle.
2: etmek. Evet,
0: Aynen öyle.
2: birbirlerine çok güzel
1: Evet,
2: yarenlik ediyorlar.
0: Şimdi yine güzel bölümümüze geldik. Tadımlık bölümümüze. Değerli izleyenlerimiz, Zeki Müren'e ait güzel bir şarkı var sırada. Gözlerinin içine başka hayal girmesin diyeceğiz efendim.

0: Harika.
1: Evet.
0: Çok güzeldi
1: Fena olmadı
0: arkadaşlar.
1: galiba. Değil mi?
0: Gönlünüze sağlık.
1: Ekranları başındaki izleyenlerimize
0: Evet,
1: bir
0: değerli
1: soralım.
0: izleyenlerimiz. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bizlere bu güzel şarkıya katılmışsınızdır. Sağ olun, var olun.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Ali Çakar.
0: sıra
1: Ali
0: bende
1: Çakar'da
0: galiba.
1: sıra.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şöyle sazımızı alalım. Afyon Karahisar, Dinar yöresine doğru gidelim. Sizlerin hep bizlerden istek olarak istediğiniz türkülerden bir tanesi değerli izleyenlerimiz. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında diyeceğiz.

0: Böyle kendimizden geçiyoruz. Böyle güzel türküler olunca
1: Harika bir
0: sazına,
1: türkü.
0: sesine, gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim. Çok
0: Ellerinize sağlık. Etkiler beni
1: Güzel.
0: türküde.
1: Evet. Benim de çok severek okudum her daim. Güzel türkülerden bir tanesi. Her zaman olduğu gibi değerli izleyenlerimize gelsin bu güzel türküler.
2: Cırayla da
1: Hem
2: edalı
1: güzel oldu.
2: edalı,
1: Evet.
2: nazlı nazlı.
1: Naiflik kattı diye düşünüyorum.
2: Evet.
1: Evet. Bu güzel Türkiye.
2: Ellerinize sağlık.
1: Sağ olun.
0: Evet, sevgili Selcan'dan ne dinleyeceğiz şimdi?
2: Şimdi benim çok sevdiğim eserlerden bir tanesi var. Böyle okurken bambaşka duygulara büründüğüm, eminim ekranları başında bizi izleyenlerin ya da bu eseri dinlerken dinleyenlerle aynı yerde, aynı duygularda buluştuğumuzu düşünüyorum. Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim. Bu can senin, sersebil ettim. Al derim.

0: güzel Can
1: Teşekkür
0: Kökçen,
1: ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Sanatçı
2: arkadaşlarımın ellerine sağlık. Umarım yağmurunu bekleyen tüm bozkırlar o yağmura bir an evvel kavuşurlar.
1: İnşallah.
0: Gönlüne sağlık, yüreğine sağlık bir kez daha.
2: Evet.
0: Bu güzel türkü için.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Sevgili Ali Çakar.
0: Sırada
1: Şimdi hangi türküyü dinleyeceğiz sana? Güzel seçim.
0: Şimdi şöyle bir Karadeniz'e doğru uzanalım istiyorum değerli izleyenlerimiz. Yine güzel bir eser. Ben seni sevduğumu dünyalara bildirdim diyelim.

0: Teşekkür ederiz.
1: Bu güzel türküyle Karadeniz'e doğru gittik geldik.
2: Karadeniz'e selam olsun. Selamlar olsun. Yarın programında.
0: Güzel Karadeniz'e.
1: Evet. Şimdi Kahramanmaraş'a gidip Kahramanmaraş'taki türkü severlerin, üç yaren severlerin, TRT müzik severlerin gönüllerini alalım. Dedim kaşın Zülfikar mı? Dedi ki yay. Dedim cemalin ne güzel? Dedi ki ay. Dedim seni seviyorum. Dedi ki vay.
2: Ve Selcan Kökçen Şahin. Dinliyoruz.

0: Teşekkür ederiz.
1: Gönlüne, keyifle eşliğiniz için
2: ben teşekkür ederim.
0: Çok güzel oldu.
2: Evet, hep çok, birlikte çok, çok güzel oldu.
0: Sesine sağlık.
2: Teşekkür
0: gönlüne
2: ederim.
0: Gönlüne sağlık.
2: Sağ ol.
1: Çok da güzel yakıştı.
2: Çok teşekkür ederim.

0: Sen
1: Gerçekten ağrıma gidiyorum. Çok
0: şahin.
1: teşekkürler.
0: Harika.
1: Dolayısıyla.
0: Gönlüne sağlık. Evet Tuğba
1: Biraz
0: Ger.
1: hareket, biraz
0: Bir
1: daha hareketlenelim mi?
0: artırıyoruz.
1: Evet.
0: Yine yarenimizi mi alıyoruz?
1: Yarenimizi
0: Evet.
1: alacağız. Bugün dediğim gibi baştan sona yine yaren var.
2: Yarenliyiz.
0: Evet. Bugün
1: Elimizde kucağımızda olacak.
0: yaren mi?
1: Bahçelerde börülce,

0: Tuğba
1: Ay, ne güzel oldu.
2: Ger. Eline sağlık
1: Çok
2: Tuğba.
1: keyifliydi ya.
2: Evet.
1: Bu ilk kez
0: Çok güzel bir
1: çalıyorum bu
0: türkü bu da.
1: güzel türküyü Yaren'le.
0: Hareketli, şıkır şıkır değil mi?
1: Bizim programımızda
0: Evet.
1: ilk kez çalmış
2: Çok da
1: olduk.
2: yakıştı.
0: Yakıştı.
1: İnşallah öyledir. Çok
2: Evet.
1: inşallah sevgili
2: Evet.
1: türkü dostlarımız da beğenmişlerdir.
0: Şimdi aynı
1: Yani.
0: hareketlilikte devam edelim bence.
1: Evet.
0: Yine çok güzel bir türkü var değerli izleyenlerimiz sırada. Şöyle Samsun yöresine doğru gideceğiz. Cebinde çakısı var. Ne güzel uykusu var. Vardım yarın yanına menekşe kokusu var diyeceğiz.

0: Ne hoşmuş bu türkü böyle. Ne
1: Ağzına
0: kadar
1: sağlık.
0: hoş. Çok
1: Sağ
0: keyifli bir türküydü. Tatlı.
1: olun.
0: Tatlı dedim artık.
1: Güzel bir
0: Değil mi?
1: türkü, evet.
0: Çok güzel.
1: Teşekkür ederim. Samsun yöresinden.
0: Çok güzelmiş,
1: Evet
0: evet.
1: evet. Dedim
0: Ağzına
1: ki bu
0: sağlık.
1: güzel türküyü repertuarımıza alalım. Değerli
0: Çok çok
1: izleyenlerimizle
0: güzel.
1: paylaşalım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir değerli izleyenlerimiz.
0: Biz bu hızı kesmeden sürpriz türkümüzle devam
1: Evet.
0: edelim. Hadi bakalım şimdi ne dinleyeceğiz? Hep birlikte görelim.

0: Tuğba Ger, çok çok teşekkürler.
1: Teşekkürler
0: Sevgi
1: sevgili
0: gönlüne,
1: dostlar.
0: yüreğine sağlık.
1: Urfa Divan Ayağı'nı da yarenimizle denemiş olduk. Umarız beğendiniz sevgili türkü dostlarımız. Sizler beğendiniz
2: Ay,
1: mi?
2: beğenmemek
0: Harika,
2: mümkün mü?
0: harika. Yani
1: Harikaydı.
0: özellikle o saz aralarındaki geçişler mükemmeldi. Gönlüne sağlık
1: Tamamıyla bir kol
0: Tuğbacığım.
1: sporu.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim.
0: Harika oldu. Çok
1: Sağ olun. Saz
0: teşekkürler. Gönlüne
1: sanatçılarımıza
0: sağlık.
1: da çok çok
0: Evet.
1: teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Ve bu
1: Ellerine sağlık.
0: Urfa Divan Ayağı'yla da
2: Programımızın
0: programımızın
2: sonuna
0: sonuna
1: geldik yine, değil
0: gelmiş
1: mi? Evet.
0: bulunuyoruz.
1: Evet.
0: Değerli izleyenlerimiz, haftaya aynı gün aynı saatte yine türküleri birlikte paylaşmak üzere bekliyoruz efendim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
1: Sevgili dostlarımız, haftaya aynı gün ve saatte buluşacağız inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.
2: Bizimle olduğunuz, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte sizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Benim adım Aryana, soyadım Gazen. Bodrum'da ortaokula gidiyorum, 7. sınıfım. Ben gitar çalmayı çok seviyorum. Bence müzik insanları rahatlatıyor. Ailem bana müzik yapmam konusunda çok yardımcı oluyor. Ben büyüyünce bir müzik grubu kurmak istiyorum. Yurt dışında ya da Türkiye'de konserlere çıkmak istiyorum.
1: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: Hali hali hal, meli meli mel.
1: Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, fon müziğiydi. Yapsam mı,
0: gerçekten mi?
1: yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama
0: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

0: Efendim saygılar, hürmetler. Bir Gönül Penceresi programına tekrar hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim.
1: Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz TRT Müzik ekranlarına. Yine harika bir programla sizlerleyiz. Biz çok heyecanlıyız, sizleri bu hafta da çok özledik. Yine bu haftada olduğu gibi çok kıymetli orkestramız Umut Hoşgör ve vokal arkadaşlarımız buradalar, sizlerle beraberler. Biz alkışları duyuyoruz değil mi Alpçim?
0: Evet. Gözleri aşka gülen deyince.
1: Gözleri aşka gülen kimi gördün?
0: Ben kimi gördüm? Soruyorum. Ben kamera bakınca eşim Gökçe Arslan'ı gördüm.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: İnsanın sevdiğini. Bir de çocuklar sanki böyle gözleri
0: ve
1: aşka gülen.
0: Ve Beyza'mı
1: tabii
0: gördüm
1: ki Beyza'mız.
0: Beyza şimdi oradan bana diyordur babacım babacım diye. Kızım seni de öpüyorum.
1: Çok keyifli bir program bizleri bekliyor. Sizleri bekliyor. Biz repertuar yaparken gerçekten çok emek harcadık, çok zevkle, çok nasıl söyleyeyim?
0: Severek,
1: beğenerek yaptık
0: seçtik.
1: Bu repertuarı.
0: Sizlerden gelen istekleri de değerlendirdik efendim.
1: Evet, bir bölümümüz var değil mi orada? Sizlerden gelen istekleri alacağız.
0: Evet. Şimdi ise Kemani Serkis Efendi'ye ait çok sevilen yine Nihavet Makam'da bir şarkı. Kimseye
1: yine
0: etmem.
1: Çok özür diliyorum. Yine çok diyet yapılmamış bir şarkı. Değil mi?
0: Evet.
1: Şarkı.
0: İlk kez bizden
1: sözünü
0: belki dinleyecekler.
1: Ama
0: olsun. Kimse etmem şikayet, ağlarım ben halime diyeceğiz. Düet olarak.

0: Gönlüne sağlık.
1: Ağzına
0: arkadaşım.
1: Sağlık Mehsemcim.
0: Ellerinize sağlık Umut'cum.
1: Ne güzel eşlik ettiler arkadaşlar. Gönlünüze sağlık,
0: gerçekten.
1: Ellerinize sağlık.
0: Bazen soruyorlar Alp'le nasıl bu kadar uyumlu okuyorsunuz diye. Ben de diyorum ki yılların verdiği hem tecrübe hem dostluk ama yılların verdiği bir mesai arkadaşlığı var değil mi?
1: Hepsinin ötesinde ruhların birbirine yakın olması
0: çok
1: var.
0: Çok yakın olması değil
1: ruhlar
0: mi kardeşim?
1: Ruhlar yakın olmayınca o enerji tutmayınca
0: asla
1: olmuyor
0: tutmaz,
1: bu iş.
0: Asla tutmaz, asla da birlikte okuyamazsın. Evet, şimdi sırada
1: bir Zekai Tunca
0: bir eser var.
1: Bestesi
0: evet efendim.
1: Var.
0: İstersen sen anons et şarkını.
1: Güftesi Cemal Safi'ye ait efendim. Bestesi de Zekai Tunca'ya ait ki şu anda bizi
0: izliyor.
1: İzliyor kendisi. Ellerinden öpüyoruz. En derin sevgi, yapıyoruz. Saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz Zekai abimize. Allah başımızdan eksik etmesin.
0: Amin.
1: Evet, rüyalarım olmasa diyeceğiz. O meşhur şarkı okumaya gayret edeceğiz inşallah.
0: Dinliyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Gönlüne sağlık.
1: Arkadaşlar bu ne kadar güzel eşliktir böyle ya, maşallah.
0: Ellerinize sağlık.
1: Hepinize bravo. Sonsuz teşekkürler.
0: Ne güzel okudun.
1: Sağ ol Mehsen'cim.
0: Evet. Gönlüne sağlık arkadaşım.

0: Evet efendim, yine sırada benim TRT kurumunda yaptığım bir albümde okuduğum çok sevdiğim bir şarkı var. Dinleyicilerimiz de benden dinlemeyi çok seviyorlar bu şarkıyı. Hala albümlerimizi alabilirler biliyorsunuz TRT Market'te. Satılıyor evet. Bizim albümlerimiz hala. Beste Hasan Esen, Güfte Yalçın Bencan. Hasan abimize de buradan sevgiler, saygılar sunuyorum ben. İyi ki var. İyi ki bizimle. Değil mi?
1: Ben şarkıyı çok beğeniyorum ama şarkıyı besteleyen insanı hepsinden çok beğeniyorum.
0: Değil mi? O bizim çok kıymetlimiz.
1: O bizim canımız Hasan abimiz, Hasan Esen abimiz. İyi ki varsın. Abicim. Ellerinden öpüyoruz Hasan abiciğim.
0: Ellerinden öpüyoruz.
1: Zevkle dinliyoruz.
0: Ben unutsam şarkılar unutmaz söyler seni.

0: Gönlünüze sağlık. Allah Allah.
1: Çok teşekkür ediyorum Meslemciğim.
0: Nasıl güzel bir icradır bu.
1: Bu arada şarkının sözleri öyle, yanlış anlaşılmasın.

0: Ben feleğe filan küskün değilim. Haşa,
1: Aman,
0: tövbe
1: aman,
0: estağfurullah.
1: hayır,
0: Şarkının
1: küskün
0: sözleri öyle.
1: Evet, bazen ya böyle küskünün feleğe oluyor, bazen ayrılık şarkısı oluyor. Ama bizim programımızda hem neşe, hem keder, hem pop, hem halk müziği, her
0: Hepsi
1: tür
0: var. Çok şükür.
1: şarkı olduğu için, ben müziğin evrensel olduğuna inandığım için
0: Aynen öyle.
1: hepsini de şarkılarını çok severek okuyorum.
0: Ne
1: Sen de
0: güzel
1: öylesin.
0: okuyorsun
1: Teşekkür
0: kardeşim.
1: ederim. Çok mersi. TRT'de aldığım eğitimden de kaynaklı. Çünkü ben TRT'de yetiştim. Çocuk korosu ve gençlik korosunda tabii ki batı eğitimi de aldım. O yüzden bunu gururla söylüyorum. Mutlaka çocukları, müzik kulağı olan çocukları varsa dinleyicilerimizin de lütfen kurumumuzun açtığı sınavlara katılsınlar.
0: Muhakkak, evet.
1: En güzel örnekleri biziz efendim. Ben TRT kurumunda yetiştim. Tabii ki konservatuvar okudum ama bununla gurur duyuyorum ve bunu söylemekten de gurur duyuyorum. Evet, ayrılık şarkısı var şimdi sırada. Ne diyoruz?
0: Bir yerde ümit biter.
1: Ayrılmalıyız artık. Kimse ayrılmasın ama şarkı çok güzel.
0: Dinliyoruz.

0: içinden. Hep siz varsınız kalbimizde.
1: Ne güzel bir şarkı. Çok tebrik güzel, ederim. Evet. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: Gönüllerine sağlık. Evet. Hikmet Doruk abimizin.
1: Efendim yine bir Sezen Aksu şarkısı var. Senin de ağzına sağlık bu arada. Çok güzel okumuşsun. Albüm zaten güzel
0: çok
1: okuyorsun.
0: Teşekkür
1: albümde
0: ediyorum.
1: Bir başka güzel okumuşsun.
0: Yolu açık olsun. Yolu tıklanması açık olsun, bol olsun inşallah.
1: Efendim programın sonuna yaklaşıyoruz ama ben bir Sezen Aksu şarkısı okumak istiyorum. İzin verirseniz.
0: Estağfurullah efendim. Ağzınıza, gönlünüze sağlık.
1: Buradan benim çok kıymetli arkadaşım Gediz'in annesi Nuray Hanım istemişti, Nuray ablacığım istemişti bu şarkıyı. Bir Sezen şarkısı. Beni yak, kendini yak diyelim mi hep birlikte?

0: Ellerinize, kollarınıza sağlık.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür
1: Hepimiz
0: ediyorum.
1: Aşk ile büyüyoruz.
0: Tabii ki öyle.
1: Aşk olmasa meşk olmaz.
0: Değil mi? Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Gönül penceremizden nameler sunmaya çalıştık size.
1: Evet, bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek yayın ve yapım demeye geçen bütün ekibe sonsuz teşekkürlerimizi arz ederek, Umut Hoşgör ve orkestrasına ve vokaldeki arkadaşlarımıza teşekkür ederek Allah'a ısmarladık diyoruz ve vokaldeki kardeşlerimizi yanımıza davet ediyoruz, değil mi?
0: Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.

Akşam Sefası bu akşam TRT Müzik'te. ...12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira.

Ben Audrey Wozniak, Texaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yerel danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Bu bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Farklı dillerin, inançların ve müzikal geleneklerin iç içe geçtiği bu bölgede, Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum. Müzik yalnızca bir sanat değil, hafızayı, dili ve kimliği taşıyan güçlü bir ifade alanı olmaya sürdürüyor. Müziğin geçmişle bugün arasında kurduğu güçlü bağa hep birlikte kulak veriyoruz.
1: Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ben Audrey, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum. İlk kez Bingöl'e geliyorum. Ama girmeden önce kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
2: Öncelikle hoş geldiniz. Ben Hasan Berdibek. Bingöl'de kültürel müzik yapmaya çalışıyorum. Yani böyle sanatçı diye saymıyorum. Belki kültür elçisi diyebilirim. Bizim Zazaca müzikten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.
1: Ve yanınızdaki diğer arkadaşlar kimdir?
2: Bora Çoban. Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Malatyalı, bizim Bingöl eniştemiz aynı zamanda. Tamam. Veysel Akan, bizim gitarcı arkadaşımız. O da konservatuvar mezunu. Zülküf Canlı, o da ritim çalan kardeşimiz. Yeğenim aynı zamanda. Böyle ara sıra bir araya geliyoruz. Etkinlik yapmaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel.
2: Tekrar hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş buldum. Sizden bir eser dinleyebilir miyim? Arada?
2: Alalım. Gene Rençmen Aziz'in bir parçası. Bravo diyelim.
1: Nasıl bir eser?
2: Bravo. Öldürülen bir arkadaşı üzerine yazılmış acı bir olay, yani bir böyle ağıt gibi bir şey, güzel bir eser.

0: birbirine bağlandı iki eseri de.
1: Çok güzel. Ağzınıza, ellerinize sağlık.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Zaten vardı, Türkçe de vardı.
0: Var. Benim bir eserimi okuyalım, Es-Sekiri.
1: Çok güzel olur.
0: Evet. Bir hayat hikayesi olan bir eser. Görücü usulüyle evlenmiş ama sonradan mutsuz olmuş bir...

0: buna İtalyan anlamda söylüyorum. Bravo.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Uyumunuz çok güzel.
1: Eserin hayat hikayesi olunca daha duygu yüklü oluyor. Daha güzel insan söylüyor. Hele bir de böyle çalan olunca.
0: Hep birlikte uyumunuz çok güzel. Müziğiniz daim olsun. Ben
1: son bir afa razı olsun sizden. Teşekkür ederim.
0: Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
1: Ben Aziz Erdoğan, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.
2: Ben Daimi Cengiz, aynı üniversitenin müzik bölümünde doçent olarak çalışıyorum.
3: Merhabalar, ben İrem Orak. Ben de Tunceli Munzur Üniversitesi'nden mezunum, müzikoloji bölümünü okudum.
4: Merhabalar, ben Nisar Gündüz. Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeniyim.
0: Tekrardan çok memnun oldum. Sizden tamam. Bir eser gelir mi acaba?
1: Asma Mina Zengu Zerde isimli bir eseri seslendireceğiz.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık. Şükürler.
1: Şükürler.
0: Hazır gelmişken sizinle birlikte çalmak çok isterim izninizle.
2: Çok isteriz.
1: Sizi çok seviyoruz.
0: Birlikte ne çalalım?
1: Arık olabilir.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Ama size de çok sağlık. Çok sağ duygulu yakaladım değil mi hocam bizim şeyin duygunuzu?
0: Öyleyse memnun da bana.
1: Çok,
0: çok sevindim. Ne yazık ki burada bir nokta koymak zorundayız ama müziğinize, hikayelerinize, bilginize benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
2: Biz çok teşekkür ederiz.
0: İyi ki varsınız.
1: Sağ olun, buyurun. Siz öyle bir yerden gelip daha buraların özgünü araştırıyorsunuz biliyor musunuz? Burayı değil de.
3: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz.

12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: Tebrik ediyorum sizi. Ellerinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok güzel bir müzik kalite her şeyden önce. Çok güzel bir performans. Astor Piazzolla'yı da bugün anmış olduk aslında. Çaldığınız eser neydi?
1: Buenos Aires'in 4 mevsiminden yaz mevsimini çaldık biz. Evet.
0: Çok güzel çaldınız.
1: Çok teşekkür.
0: Şunu merak ediyorum her şeyden önce. Hepiniz ayrı ayrı çok iyi müzisyenlersiniz ve bir araya nasıl geldiniz? Bu fikir nasıl oluştu?
2: O aslında şöyle başladı. Ben doktora dersim için oda müziği grubuna ihtiyacım vardı. Anadolu Üniversitesi'nde yapıyordum ve hocam Ankara'da yaşadığım için hani Ankara'dan birilerini bulur musun dedi.

0: Ben de Dilan'la Bensu ile konuştum ve biz zaten aynı okulda büyüdük birlikte. Aramızda bir sınıf var. Hacettepe Konservatuvarı'nda. Evet, önce Bensu, Dilan
1: Sonra
0: ve ben
1: ben,
0: şeklinde
1: sonra
0: zaten
1: Yağmur.
0: tanışıyorduk yıllardır, çocukluktan beri. Sonra
2: Çok eski
0: onlarla
2: arkadaşsınız siz.
0: evet, 10 yaşından beri
1: Yani 20
0: diyebiliriz.
1: Yılı aşkın
2: evet.
1: Bir
0: tanışıklığımız var.
1: Evet, beraber büyüdük gerçekten de.
2: Taşlandırmışsınız.
0: Evet.
2: Trio ile beraber.
0: Evet. Sonra ders için başladık. Daha sonrasında da dedik ki neden biz devam etmeyelim bu işe ve bu şekilde devam
1: Çok da
0: ettik.
1: güzel geri bildirimler aldık. Uyumunuz çok güzel şeklinde. O zaman devam edelim dedik.
2: Çok prova yapıyor musunuz? Çünkü güzel bir uyumunuz var. Çok sık sık prova
1: Teşekkürler.
2: yapıyorsunuz herhalde.
1: Yani
3: mümkün
1: şöyle,
3: olduğunca diyelim.
1: Mümkün olduğunca, çünkü hepimizin ayrı konser takvimleri de var. Ayrı bir sürdürdüğümüz kariyerlerimiz de devam ediyor. Orkestra da devam ediyor arkadaşlarım aynı
3: Doktora
1: zamanda.
3: yapıyorum
2: Çünkü
3: ben
2: sizi
3: de.
2: takip ediyorum Instagram'dan. Üçünüzün de farklı farklı konserleri. Sonra bir
0: Evet.
2: anda bakıyorum bir aradasınız falan. Bir
0: Evet.
2: bakıyorum yurt dışındasınız, bir bakıyorum ülkemizin her yerinde konserler veriyorsunuz. Çok da güzel. Buna da ihtiyacımız var gerçekten. Sadece Astor Piazzolla üzerinde mi bir itiriyor bu? Yoksa farklı farklı müziklerde seslendiriyor musunuz?
1: Hayır, yani şöyle söyleyeyim, Piazzolla üzerine değil, bu seferlik öyle gelişti bu dönem. İlk biz kurulduğumuz zaman Türk bestecilerden yola çıktık, Türk ve Bulgar bestecilerden. Çünkü Bensu'nun aynı zamanda Bulgaristan'da devam eden bir doktora programı var. Belki biraz bahsetmek
2: Bulgaristan'da.
1: istersen.
3: Evet, Sofya'da doktora yapıyorum ben de.
2: O zaman sık sık gidip geliyorsunuz.
3: Evet, ayda bir kere en azından gidip geliyorum.
2: Wow.
3: Evet.
2: Tebrik ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
2: Büyük büyük azim. Bu
3: Kesinlikle.
2: arada şunu söyleyeyim. Gerçekten buradan da müzik öğrencilerine de söylüyorum. Hani bazen böyle öğretmenine gitmek için böyle yarım saatlik bir mesafeye bile gitmek öğrencilere çok büyük bir işkence geliyor.
3: Zorlu yollar.
1: Çok doğru.
2: Zorlu yollar. Sizin Sofya'ya gidip gelmeniz çok
3: Evet.
2: takdire şayan.
3: Teşekkür
2: Emeklerinize
3: ederim.
2: sağlık. Kiminle çalışıyorsunuz orada?
3: Mario Hosen. Kendisi de Bulgar ama Viyana'da yaşıyor. Orada hocalık yapıyor
2: Harika.
3: sadece. Aynen onunla.
2: Tanırım da. Buradan çok selamlar ve çok hürmetler.
3: Kendisine iletirim.
2: Sizi hazır bulmuşken sizden bol bol performans dinlemek istiyoruz.
1: Memnuniyetle.
2: Şimdi ne çalmak istersiniz bize?
0: Şimdi yine Piazzolla'nın mevsimlerinden kışı çalacağız.
2: Harika. Buyurun.

0: Terra Trio ismi nereden geldi? Ne demek Terra?
1: Biz aslında grup olarak nasıl bir isim bulsak diye düşünürken müziğin ilhamını hep doğadan aldığına inandığımız için ve böyle olduğunu düşündüğümüz evet. için Latince Terra ismini aslında çok uygun bulduk. Terra da toprak ya da doğa demek Latince. O yüzden hani üçümüz de bu böyle konuda hemfikir olunca Terra Trio ve böyle hani okunması da çok böyle doğal aynı şekilde. Evet. O yüzden ismimiz böyle.
0: Yani aslında projenin de ismini de tutuyor çünkü hem kendi Türk müzik, Türk eserlerimizi de seslendiriyorsunuz. Bir nevi gerçekten de toprağımız
1: evet.
0: falan.
1: Evet, doğru.
0: Onlarla beraber çok da uyuşuyor. Çok tebrik ediyorum. Bir sponsor tarafından destekleniyor musunuz bu projede? Yoksa bizzat yani kendi imkanlarınızla mı bu konserleri sağlıyorsunuz?
2: Şöyle kendi imkanlarımız ile bu konserleri sağlıyoruz şu anda. Kendi çalışmalarımızla. Bir sponsorumuz yok. Ancak yardımcı olmak olursa, isteyen, destek olmak evet. isteyenleri de memnuniyetle kabul ederiz.
0: Maalesef hani keşfetmek
2: kesinlikle,
0: orada bir
2: doğru.
0: zorluk var. Şu anda da ülkemizde birçok yapılan proje, birçok sanatçıları, birçok grupları keşfetmek üzerine şu an kuruldu. Umarız bu konuda bizler de bir virtüöste program olarak bir vesile olmuş oluruz. İhtiyacınız evet, yok gerçi ama bir sanatçının her zaman böyle bir büyüklerimize ihtiyacı oluyor. Biz çünkü sadece enstrüman çalmak istiyoruz.
2: Kesinlikle
0: diğer şeylerle uğraşmak
2: doğru.
0: istemiyoruz. Umarız yolunuz her zaman açık olacaktır. Zaten buna şüphe yok çünkü çok güzel işler başarıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Sizin gibi bir müzik grubunu yani bir trio'yu hazır ağırlamışken programı da kapatırken ben de sizlerle beraber bir şey çalmak isterim.
2: Tabii
0: siz de kabul
2: ki.
0: Edersiniz
2: çok
0: eğer.
2: Çok memnuniyetle. Çok mutlu oluruz.
0: Ne çalalım?

0: Alalım acaba. Sanki hiç haberimiz yokmuş gibi. Hiçbir anlanmamış gibi.
1: Mevsimlerle başladık.
2: Sonbahar.
0: Çok güzel fikir.
2: Sonbahar. Sonbahar çalalım.
0: Sonbahar. Yaklaşık 3 defa prova aldık ama sanki yeni çalacakmış gibi hemen sonbahar o zaman hep beraber çalalım. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
2: Biz
0: tekrardan görüşmek üzere.
2: Biz de bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Çok büyük onurdu. Sağ olun. Buyurun.
2: Teşekkürler.

0: vatandaş gel. Ey maşallah, maşallah.
1: Gel anneciğim, gel. Derya kuzusu bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel çoluğuna, çocuğuna balık yedir. Sen de ye. Balık hafızayı geliştirir. Kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam, gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit, var. Sağlıklı yaşamın anahtarı, kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi, var. Karası buğulaması, her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost, hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım, gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam, çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, cildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam, gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi az, hem de doyurucu. Vereyim sana buraya mezgit. Yer misin?
2: Yer.
1: Yersin.
0: Gel vatandaş, gel.
3: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler hepinize. Bizler Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Ben Deniz Toprak, sazın, sözün, şiirin ustası Erol Parlak Hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber geleneksel kültürümüzün kadim mirası, Anadolu'muzun aynası, Aşk Gözünden doğan türkülerle dertleşeceğiz. Gönül diliyle sohbet edeceğiz. Yüreklerinize misafir olacağız. Eğer siz de ekranları başında hazırsanız Aşk Gözünden programımız başladı efendim. Hoş geldiniz.
1: Ben de kıymetli izleyicilerimize merhabalar diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Bugün de kendileri için birbirinden güzel, birbirinden renkli eserlerden oluşan bir repertuar oluşturduk. Gönlümüzde birikti, sizlerin gönül kapılarını araladık, misafir olmaya geldik. Umarım bizi kabul edersiniz.
0: Sinemizdeki yareleri de sızlattınız hocam programın açılışında.
1: Teşekkür ederim. Ozan Gevheri'nin bir deyişini Aşık İsmail daimi kaynak kişi Turan Engin abimiz rahmetli kendisinden derlemiş. Repertuarımıza kazandırmış. Biz de onu dillendirmeye çalıştık. Hepsine rahmetler olsun.
0: Yüreğinize sağlık. Ozanlarımızı rahmetle sevgiyle anıyoruz. Ben de o zaman sözü müziği Aşık Emrah'a ait güzel bir deyişle devam edeceğim. Bir tipiye yakalandım yaz günü.

0: Dirine, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımın
0: Arkadaşlar,
1: ellerine,
0: emeğine
1: gönüllerine
0: sağlık.
1: sağlık. Ne güzel bir sazı var değil mi hocam
0: Çok
1: bu
0: güzel.
1: eserin?
0: Şimdi bu eser Aşık Emrah Mahlaslı. Bizim yakın dönemimizde yaşamış. Çok kıymetli bir ozanımız, bir müzisyen ağabeyimiz Hamza Başyurt'un eseri. Daha böyle nice güzel eserler kazandırdı bize ve yakın zaman öncesinde Hakk'a yürüdü. Kendisine rahmet diliyoruz. Deniz, dilersen orkestra arkadaşlarımızı da bir hatırlatalım tekrar. Oldu mu?
1: Tabii hocam. Kıymetli
0: Onları da bir anons
1: arkadaşlarımızı
0: edelim.
1: tanıtalım, evet.
0: Saz ailesi, lavta, sazbüş gibi çalgılarda Sedat Aktağ hoca. Kemanede Harun Karateke. Nefes çalgılar Buğra Kutbay. Klasik gitar Çağrı Gözeten. Bas gitar Ömür Kasa. Ve vurmalı çalgılarda Hüseyin Özdoğan. Hepsine emekleri için teşekkür ediyoruz. Bu güzel icra için de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Onlarla beraber yol yürümek gerçekten harika. Müsaade ederseniz şiir kitabınızdan ben bir şiirinizi okumak istiyorum hocam.
0: Estağfurullah.
1: Aşk özünden, can gözünden. Evet, gözümü de takayım şöyle.

gönülde feryadım, dilimde kahır. Kime dost dediysem hep acı zehir. Kuruttu bağımı, etti çöl gibi.

0: Diline sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam. Sizin kaleminize sağlık. Çok güzeldi. Evet, söz susar, şiir devam eder, türküler devam eder. Bulut kat kat olmuş.
0: Evet, sıradaki bulut kat kat olmuş. Anadolu'muzda birkaç örneği görülen çok kıymetli eserlerden. Ezgisi, o içindeki barındırdığı lirizm, sözlerdeki işçilik çok güzel olan kıymetli eserlerden bir tanesi. Bizim seslendireceğimiz örneği de Aşık Rıza Aslan Doğan'dan yeğeni, kendisi de bir ozan olan yeğeni Adem Aslan Doğan'ın derlemesi. Bulut kat kat olmuş ayın önüne, giyin elbiseni gidek düğüne. Onu seslendirmeye çalışacağız. Formu da ilginçtir. Bir uzun hava ama zaman zaman ritme giriyor. Ritmik ezgiyle bir araname oluyor. Tekrar uzun havaya dönüyor filan, böyle bir kendi içinde çok güzel bir döngüsü var. O da o güzelliği perçimliyor, bir başka yere taşıyor. Paylaşalım dilerseniz.
1: Lütfen hocam.

Çok güzeldi hocam valla. Yüreğinize sağlık. Ne güzel böyle ruhumuza dokundunuz yine. Seherde bir bağa girdim. Sözü müziği Aşık Daimi'ye ait bir deyişle devam edeceğiz biz de arkadaşlarımla beraber. Buyurun.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederiz
0: Arkadaşlarımızın
1: hocam.
0: da ellerine, emeklerine sağlık. Çok güzel bir icra oldu. Teslim Abdal'ın bu
1: Evet.
0: güzel deyişini paylaşmış olduk.
1: Şimdi sıradaki türkümüz Mezar Arası diye bir eser.
0: Evet.
1: Birçok coğrafyada görülen bir
0: Evet.
1: eser. Bununla ilgili sanırım bir şeyler söylemek istersiniz hocam. Buyurun.
0: Evet, orijinalinde bir ağıt aslında bu. Kasap Kazım'ın ağıtı. Kasap Kazım çok yakışıklı bir genç.
1: Evet.
0: Böyle iki başlı bir sevda oluyor. Bir kızı seviyor ama başkası da seviyor. Bildiğimizce bu. İşte sanırım o da kasap. Sonrasında işte pusulayarak Kazım'ı öldürüyorlar ve bu Kazım'ın ölümü üzerine duyulan acı sonrası
1: Bir ağıt.
0: bir ağıt ortaya
1: Evet.
0: çıkıyor. Fakat o kadar yayılmış ki bunun Ege'de Kazım Zeybe'yi olarak oynuyorlar. Kazım Zeybe'yi var.
1: Evet.
0: Aynı havadır. Hatta Gerizler Başından Atlayamadım diye başlayan eser de buradan kökenleniyor. İç Anadolu'da yine hem Seymen kültüründe hem Abdal kültürü içerisinde bunlar var. Çeşitleri var. Çeşitli üsluplarda okunuyor. İniyoruz böyle güneye doğru. Toroslarda ceviz arasında harman olur mu? Musa Eroğlu hocamızın da seslendirdiği o muazzam eser de aynı eserin bir varyantı. İlginçtir. Ağıtlarla ilgili bir çalışma yaptığımızda ben Kerkük varyantına da rastladım. Çok da hoşuma gitmişti.
1: Bir örnek verecek misiniz hocam?
0: Şöyle hatırladığım kadarıyla, yanlış olmasın, kaynağı da unuttum şu anda, aklıma gelmiyor ama

0: böyle hüccam makamında bir
1: Elindeki
0: kerkük
1: sağlık hocam.
0: ağzı bir örneğini de ben duydum. Çok da güzeldi. Bugün bizim seslendireceğimiz İç Anadolu'da bizim rahmetli ahir ustalarımız, işte Muharrem Ertaş, Hacı Taşan
1: Evet.
0: ve Neşet Ertaş ustalarımızın söylediklerinin bir bileşkesi. Onu arkadaşlarımızla birlikte seslendirmeye çalışacağız.
1: Mezar Arası türküsünü dinliyoruz hocam sizden.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok güzel yorumladınız. Çok güzel bir
1: Teşekkür
0: icra
1: ederim.
0: oldu. Ben de şimdi size bir Balıkesir türküsü okuyacağım. Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Sarı'dan derlediği İki Keklik.

0: Sesine, gönlüne sağlık sevgili Deniz.
1: Çok teşekkür ederim
0: Arkadaşlarımızın
1: hocam.
0: da ellerine emeklerine sağlık. Buğra Kutbay, Solay için teşekkürler. Bu lirik eserler çok yakışıyor senin sesine. İki keklik de çok yakıştı. Yani ben öyle hissettim.
1: Ya ne mutlu bunları sizden duymak, çok güzel Gülümcün hocam. Şimdi sıradaki türkümüz Canlar Canını Buldum.
0: Yunus'un bir nefesi. Onu ben bir hayli öncelerde havalandırmış idim. Bu programın repertuarına da aldık. Bugün de kıymetli izleyicilerimizle paylaşacağız. Umarım beğenirler, gönüllerine göre olur.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu kadim sözleri kendi duygularınızla güncelleyip bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Adeta
1: teşekkür ederim.
0: hak yolunun, teslimiyetin, aşkın türküsü olmuş. Ben çok
1: Eyvallah.
0: beğendim. Hocam şimdi Aşık Şeref Taşlıova'dan bir şiir okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Evet, ben de müsaadenizle Aşık Şeref Taşlıova hakkında birkaç cümle etmek isterim.
0: Buyurun lütfen.
1: Aşık Şeref Taşlıova yakın zaman önce kaybettiğimiz çağımızın çok kıymetli, çok değerli ozanlarından bir tanesiydi. Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneği içerisinde yetişmiş, aşık edebiyatına, aşık müziğine, aşık makamlarına her yönüyle çok hakim, dile çok hakim. Bizim feyiz aldığımız, sohbetlerinden ilham aldığımız, sanatından ilham aldığımız çok değerli bir ağabeyimiz, büyüğümüz, dostumuzdu. Kendisiyle çok çalıştık. Meslek birliği, bizim MESAM meslek birliğimizin teknik bilim kurulunda yıllarca birlikte görev yaptık. O sürede
0: Evet.
1: de kendisini hem daha yakından tanımak hem de dediğim gibi bu sanatından, söz kültüründen nasiplenmek kısmet oldu. Bugün de hem onu hatırlayalım hem bir rahmet dileyelim. Hem de halkımıza tekrar şöyle bir hatırlatalım ve bir güzelliğini paylaşalım diye bugün repertuarımız içerisine onun bir şiirini aldık. Ben de senden onu seslendirmeni rica
0: Peki
1: edeceğim.
0: hocam, çok iyi ettiniz. Ben de rahmetle, sevgiyle anıyorum kıymetli hocamızı.

Ördükçe güzel görünür. Gönül gözüyle bakış, gördükçe güzel görünür.

0: Tatlı söz dil arasında, diken var gül arasında. Hatıra yıl arasında, durdukça güzel görünür. İnsanı yaşatan hava, tatlı sözdür derde deva. Herkes hayalinde yuva, kurdukça güzel görünür. Şeref der ki başka yandan, kervanım ayrıldı handan. Seven sevdiğini candan, sardıkça güzel görünür.
1: Diline sağlık Deniz.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Çok güzel bir söz var, Anadolu sözü. Güzel bakan güzel görür.
2: Ne kadar doğru bir söz.
1: Yani güzel görebilmek için de güzel bakmak lazım. İşte Ozan'ımız da burada tarif etmiş. Hatta bir söz var ya, yanlış bir tarafa doğru gitmiş. İşte güzele bakmak sevaptır diye. Hayır, güzel bakmak sevaptır. Tarif
2: çok
1: etmiş.
2: Çok güzel onu anlatmış. Ruhum.

0: Ruhuna rahmet olsun.
1: Rahmet olsun, binlerce kez rahmet olsun. Şimdi bir Şanlıurfa'ya gidelim hocam beraber. Mehmet Özbey'in Ahmet Uzungöl'den derlediği "Ben bir Yakubidim kendi halımda."

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Çok
1: Teşekkür
0: güzel bir
1: ederim.
0: paylaşım oldu.
1: Türklerimiz de böyle işte duygudan duyguya hemen böyle geçiriyor bizi bir şekilde. Şimdi bir Adana'ya gideceğiz sizin yorumunuzla. Adana yollarında.
0: Evet, Abdurrahman Yağdıran derlemesi.
1: Evet.
0: Çok şirin, çok güzel bir Adanalı kız türküsü. Böyle hareketli olsun istedim. Program bu bölümünde de böyle bir canlanalım istedim.
1: Ay,
0: Hep
1: çok iyi
0: duygusal,
1: ettiniz.
0: hep
1: Evet
0: duygusal
1: hocam.
0: böyle. Onu
1: Arada.
0: da arkadaşlarımızla birlikte çalalım.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu nasıl bir performanstı vallahi billahi.
1: Kusurlar affola.
0: Ne kusuru hocam ya, bize Adana'ya portakal tarlalarına götürdünüz, pamuk tarlalarına götürdünüz, portakal çiçekleri koklattınız.
1: Arkadaşlarım da emeğine sağlık. Hüseyin Özdoğan,
0: çok güzel.
1: Çağrı Gözeten, Ömür Kasa ve Harun Karateke hep beraber bir güzellik
0: hepinizin
1: oluşturmaya çalıştık.
0: Yüreğine, ellerine, sözlerine sağlık. Şimdi Çankırı Çerkeş türkümüz var sırada, benim okuyacağım. Sadi Yaver Ataman'ın Hanife Ataman'dan derlediği bir türkü, hareketli bir türkü geliyor.

0: Diline, yüreğine sağlık sevgili Deniz.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık.
1: Sağ olun, var olun arkadaşlar. Hocam programımızın sonuna geldik bugün de.
0: Evet.
1: Ben ekranlarda bizleri izleyen kıymetli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diliyorum.
0: Umarım gönüllerinize göre olmuştur. Ben de sevgilerimi, saygılarımı sunarak sizlere vedalaşmak istiyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Türkülerle kalın.
1: Bir Elazığ türküsüyle veda edelim hocam. Nurettin Dadaloğlu'nun derlediği bir türkü. Elazığ türküsü. Haydi hep beraber şöyle bir Elazığ'a gidelim.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız.

Teşekkür ediyoruz güzel alkışlarınız için. TRT Müzik ekranlarında akşam sefasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şefimiz Korhan Gülderen ve çok kıymetli Akşam Sefası Orkestrası için ve birbirinden değerli solist arkadaşlarım için güçlü bir alkış rica ediyorum sizlerden. Bugün müsaadenizle ilk eseri ben seslendireceğim. Muayyer makamında bir Selahattin Pınar şarkısı gelecek. Bakışı çağırır beni uzaktan. Akşam sefası güçlü alkışlarınızla başlıyor.

Çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir bestekar ve çok özel bir eseriydi gerçekten. Şimdi sırada yine güzel bir eser var. Bir Nihavend şarkı, Saadettin Kaynak eseri gelecek. Ve alkışlarınızla Çiçek Bilen'i sahneye davet ediyorum.

0: Geçicizade'nin sunduğu program devam edecek.
1: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
2: 12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira.

Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Var olun. Efendim. Evet. Efendim, şu anda Akşam Sefası'nın en sevdiğiniz bölümlerinden birisi var. Çok zarif bir hanımefendi gelecek. Çiçek Bilen'i sahneye davet ediyorum. Piyano eşliğinde o güzel eseri seslendirecek. Boş Çerçeve diyecek efendim.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Sinan'la sahnede bu hafta. Emir Kağan!
1: Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktım?
2: Hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
2: Tabii tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de falan. 82 yılında film falan yaptım ben yani.

Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız. Ben...

0: Benim yaptığım başarıya konmak
1: Ya
0: Yavuz abi. Son
1: estağfurullah.
0: finalde bir girdim. Ben de söylediğime getirdim lafı.
1: Sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam da yine beraberiz. Bu akşam yine güzel bir türküyle açtık. Ben çok severim bu türküyü. Güzel bir repertuar söyleyeceğiz yine ben ve arkadaşlarım. Ama tabii çok özel, kıymetli bir konuğum var.
0: Estağfurullah.
1: Oyuncu, hem tiyatrocu, hem sinemada her yerde görüyorsunuz. Hem komedyen de diyebiliriz. Önder Açıkbaş kardeşim bugün
0: Sağ
1: konuğum.
0: olun.
1: Hoş geldin Önder.
0: Hoş buldum Yavuz abim.
1: Nasılsın
0: Büyülü bir
1: üstad?
0: dünyanın içindeyim. Abilerime de sonsuz hürmetlerimi iletiyorum. Çok güzeldi. Program başlamadan önce herkes sana çok soru sordu. Kimse bana bir şey sormadı. Boynum bükük kaldı. Ama çok havalı gerçekten. Hiç kolay değil. Ben hayatımda ilk defa böyle profesyonel bir şeyin içindeyim. Yani sevgili izleyicilerimiz lütfen dediğime inanın. Program başlamadan önce böyle dantel nakşeder gibi santim santim ilerliyorlar parçayı bu kadar kusursuz söylemek için. Herkes sonsuz profesyonel. Hepsine sonsuz tebriklerimi sunuyorum. Ondan ziyade tabii Türkiye'de böyle programlara çok ihtiyaç var. Ben türkü aşığı biriyim. Repertuarım çok geniş değil Yavuz abi ama rahmetli babam mesela Kara Tren'i çok severdi. Hatırım için bugün onu söyleyeceğiz. Bu tür programların insanlara neşe verdiğini düşünüyorum. O yüzden iyi ki böyle bir program yapıyorsun diyorum sana.
1: Evet. 6 yaşından beri ailenle beraber beraber Türkiye'ye dönmüşsün. Nereden döndün?
0: Almanya'da doğdum ben Yavuz
1: Almanya'da
0: abi.
1: doğdun, değil mi?
0: Ben Almanya'da doğdum. 6 yaşında rahmetli babamla anam, ömrü uzun olsun, Türkiye'ye döndük. Sonra işte Beşiktaş'ta oturduk dedemlere yakın. Sonra Bostancı'ya geldik. Kadıköy yakasında öyle orta halli bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Anam babam işçidir benim Almanya'da. Fabrika işçisiydi. Ben en
1: Babanı ne
0: küçükleriyim.
1: zaman kaybettin Önder?
0: Babam gideli 9. ayı 27 Şubat'ta yeni oldu. Ben
1: Yapma
0: babama
1: ya.
0: çok düşkün bir adamdım.
1: Ha.
0: İşte BKM Mutfak'ta ilk kurucu tayfadanım ben. BKM'nin mutfak ekibinin. Orada uzun yıllar babama anlattım. Babam çok tatlı bir adamdı. Mekanı cennet
1: Allah
0: olsun.
1: rahmet
0: Allah
1: eylesin.
0: razı olsun abi. Benim için de çok kıymetli bir insan. Herkesin babası çok kıymetli ama benim babam çok eğlenceli, çok da naif bir adamdı. Hiçbir günden bir güne bizim evimizde babam kaynaklı bir sorun yaşanmadı yani. Öyle sakin, sessiz. Annem pek gürler benim. Annem böyle eser durur, eser durur. Babam hep onları böyle sakin olun derdi. Ben babamdan bir nasihat aldım. Benim babam çok pedagojik büyütülmüş bir adam değildi. İlkokul mezunu bir adamdı ama çok sakin ve naif bir ruhu vardı. Bana hep fazla zıplama oğlum derdi. Bu fazla zıplamayı abi ben her şeye adapte ederim. Yani hayatımda aşırılığa gidecek her yerde babamın o lafı gelir. Ben de nedense babamın o lafıyla çok böyle sakin
1: Repliğinde olmuştur hayatım boyunca.
0: oldu. Benim evimde buzdolabımın üstüne yazı yazılabiliyor. Öyle bir buzdolabı aldım ben. Tahta kalemiyle yazılıyor,
1: Evet.
0: siliniyor falan.
1: Evet,
0: Onun
1: bende de
0: üstünde de
1: var.
0: fazla zıplama oğlum yazar.
1: 98 yılında mı başladın profesyonel hayatına?
0: Abi ben
1: Yoksa daha mı eski?
0: yo yo işte 98 yılı falan tabii ikinci baharda Şener abiyle Türkan Hanım'ın o başrolünü oynadığı Eşsiz dizide ben Vakkas Garson'u oynayarak başladım.
1: Evet, biliyorum.
0: Ondan sonra işte BKM Mutfak başladı. 4,5-5 yıl orada çıktım. Sonra TV8'de işte Okan abiyle Disko
1: Bir Demet
0: Kralı'nda
1: Tiyatro da
0: partnerdi.
1: var galiba.
0: Tabii BKM'deyken
1: Tabii.
0: Bir Demet Tiyatro'da oynadım. Yeni Bir Demet Tiyatro'da. Hatta Yılmaz abinin partneri oldum ben. Mahallede işte Fehmi diye bir herifi oynadım. Ondan sonra da işte kendi filmlerimi yazmaya başladım. Şimdi Bilal'le beraber hep yekleri yapıyoruz.
1: Hı.
0: Çok da seviliyoruz. Özellikle dijital platformlarda hatırı sayılır bir başarıya sahibiz. Ondan ziyade işte kedi besliyorum, spor yapıyorum kız arkadaşımla. Yürüyüşler, koşmalar, hoplamalar,
1: Kedi
0: zıplamalar.
1: evde var mı?
0: Abi kedimiz evde yok.
1: Dışarıda.
0: Bahçede bizim
1: Ha,
0: 12
1: bahçede.
0: tane yakın kedimiz var. Onların hepsinin özel beslenmesi, işte veteriner ihtiyacı olursa onlarla ilgilen falan.
1: Ne
0: Hayat
1: güzel.
0: akıyor, geçiyor be abi.
1: Benim evde iki kedi var. Bir erkek, bir dişi. Bir de köpeğim var.
0: Ah çok güzel.
1: Üçü bir anlaşıyorlar.
0: Abi bir annem onu söylüyor. Oğlum diyor bunlar eskiden birbirini yerdi diyor.
1: Bak,
0: Şimdi ne oldu bunlar? Hepsi dost
1: ilginç bir
0: oldular.
1: şey var birader. Mia, ilk dişi kedim siyah beyaz. O ilk yani Puik benim köpek ilk de. Sonra Mia geldi kedi ilk kedim. Puik biliyorsun Kaptan Swing'in Mr. Bluff'ün köpeğidir. Çizgi roman okuyanlar bilir.
0: Ha, ben bilmiyordum
1: Puik
0: abi, öğrenmiş
1: özel
0: oldum.
1: bir isimdir. Yani
0: Eyvallah.
1: oradaki köpekle de aynı
0: Eyvallah.
1: çeşit benim köpek. Şimdi Mia geldikten sonra böyle bir hafta falan böyle biraz hırlaştı. Pıhlar mıhlar şu bu falan. Sonra çok iyi anlaştılar.
0: Ya
1: Aradan
0: abi.
1: birader 2 yıl geçti. Eve Balım diye bir erkek kedi aldık. Şimdi son 1 yıldır anlatıyorum sana. Mia erkeği Puyik pek şey yapamadı. Mia ile çok oynaşıyorlar ya. Mia'nın biraz canı acıdı mı gidiyor o erkek kediyi bir kovalıyor benim Puyik.
0: Tabii kardeşi belli de.
1: Tabii Mia'yı koruyor abi şu anda çok ilginç.
0: Abi hayvanlar dünyasında çok güzel bir güncelleme geldi. Kediler, köpekler, yunuslar, köpek balıkları herkes arkadaş oldu. Bir insanlar tam beceremedi şu
1: Arkada bir de
0: sorunsuz
1: kuşlarımız
0: geçim.
1: var birader şeyde
0: Muhabbet
1: martı
0: kuşu mu?
1: yok. Arka pencere böyle bir çatıya bakıyor bizim.
0: Ha.
1: O çatıda martılar geliyor. Biz her sabah onları
0: Onlar da
1: alıştırdık.
0: pandemide alıştılar Yavuz
1: Evet,
0: abi
1: martı.
0: yeryüzeyine. Bizde de muhabbet kuşu besleme şeyi vardı Almanya'dan beri. En son artık dedim ki anneme çünkü öldüğünde kendimize gelemiyoruz abi. Yani ben en son muhabbet kuşumu veterine yetiştirirken dörtlüleri yakmışım korna. Ölme çiço kurtaracağım seni falan. Çiçeği kurtaramadık cenazesi düzenlendi. Kazdım gözyaşlarıyla koyduk. Abi insan atlatamıyor yani
1: Zor birader.
0: çok
1: Ben de
0: acayip.
1: benim çocukluğumdan beri annemin herhalde bir 10 kedisi olmuştur. Bizim evimizde hep kedi vardı.
0: Ben kedinin bereketine de inanırım Yavuz
1: Evet.
0: abi.
1: Evet, aynen. Kedi çok farklı bir
0: Çok
1: hayvan.
0: başkadır abi.
1: Hani nankör mankör derler ama öyle değil. Hakkını yedirmez
0: Fazla
1: yani.
0: sırnaçma oğlum bana diyor ya. Yani hani öyle
1: Ya
0: fazla
1: böyle
0: çektim,
1: bir
0: ittim,
1: kendi evet
0: kattım.
1: böyle kendi
0: Bir
1: bir
0: koyuyor patiyi.
1: şeyi
0: Hop,
1: var.
0: tabii abi yani sınırları olan bir hayvan.
1: Aynen. Hatta annemin bir kedisi vardı. Hiç unutmuyorum. Böyle o 5:30 akşam iş çıkışını nasıl tutturuyordu ben anlamıyorum. 5:30'da 5:30'a kadar evde. 5:30'da birader gidiyordu otobüs durağına bir 200 metre yürüyordu. Otobüs durağında oturuyordu böyle sağa sola bakarak annem otobüsten iniyordu. Koşuyordu annemin omuzuna çıkıp eve
0: Abi işte
1: geliyordu.
0: bu
1: Böyle
0: çok
1: ilginç bir
0: öteyip
1: şey
0: ya.
1: yani.
0: Ben şey zannettim. Akbil basıyor gidiyor, işe
1: Yok.
0: gidiyor geliyor
1: Yok
0: falan.
1: abi, annemi bekliyordu her akşam.
0: Abi çok akıllılar. Çok
1: Biraz
0: akıllılar.
1: umursamaz gözüküyorlar ama hani
0: Bence çok hisliler.
1: alakasız her şeyi biliyorlar biliyor musunuz aslında? İsmini biliyor. Hani köpek gibi hemen ismine dönmüyor ama biliyor.
0: Ya
1: 3
0: çok
1: saniye geç dönüyor
0: bizde
1: ama.
0: bir Dilber var bahçede. Dilber gevşek, Dilber rahat, Dilber'in dünyamı. Dilber mama aç, mama yiyeceğine sev beni diyor. Yerlerde dönüyor. Allah'ım o sevgiden hayvan baygınlık geçirecek yani. Hepsinin farklı kimliği var abi.
1: Evet.
0: Tek ayak kardeşler var. Bunların hepsi tek ayak havada bekliyorlar. Dört kardeş. İşte Dilber var. Koca surat var. Depresyondaydı. Tüylerini koparıp atıyor. Onu iyileştirdik şimdi. Yeni yeni dokunmaya başladık. Koca surat. Soylu kedi alıyorlar. Ben soylu soysuz diye ayırmam hayvanı. Ama işte pet shop hayvanı bunlar. Avusturya dağ kedisi herhalde bizim koca surat. Kocaman hayvanı almışlar atmışlar sokağa. Hayvan da tabii adapte olamamış. Şimdi evde sıcak yuvada büyümüş. Sonra ne olmuş? Depresyona girmiş. Şimdi biz onunla uğraşıyoruz. Mamalarını da şey almam. Yavuz abi ucuz mama. En iyisini
1: Evet
0: yediriyorum.
1: evet.
0: Kısırlaştırılmış hayvanlar için.
1: Biz de öyleyiz. Benim çocukluğumda 1974 yılında annemle babamın böyle bir 10 aylık bir ayrılığı vardı. Biz geldik Ankara'dan. Annemle babam ayrıldılar. Ankara'da Halkalı diye böyle tek odalı bir tane salonu bir tane de odası var. Bir eve yerleştik birader. Babamın çok fazla kitabı vardı. Bir tane hayvanlar ansiklopedisi vardı tamam mı? O ansiklopediyi Oğuz kardeşim almış. Kitaplıktan aşırmış bir yanında getirdi onu. Şimdi lavaboya falan giderken bile de o hayvanlar ansiklopedisini paylaşamıyorduk. Hayvanlarla ilgili çok bilgimiz var. Sürüngenler, akrep kaç yıl yaşar, ok kaç yıl yaşar hepsini biliriz biz kardeşimle tamam mı? Annemin bir hikayesini anlatacağım da. Bir gün yine böyle bir haylazlık yaptık falan. Babamız yok başımızda. Annem bizi böyle bir gri teneke leğenimiz vardı. Her pazar tuvalet dışarıdaydı
0: Ya evet. Kaynar
1: tuvaletin o deliğine
0: suyla.
1: koyardı gri tenekeli bizi yıkardı her pazar.
0: O suda hep
1: Bir gün
0: sıcaktı.
1: evet birader ya. Neyse yine lifi lifi sabunu kafamıza vura vura yıkadık Oğuz'la beni kardeşimle. Birdenbire böyle yıkarken bir soru sordu bize. Kartallar kaç yıl yaşar dedi. Biz Oğuz'da tabii hepimiz bir 45 yıl yaşardık.

dedik annem şey anneme. Hayır dedi. Böyle bir durdu, yıkamayı kesti birader. Havluyu attı sırtımıza. Dedi ki 45 yıl yaşamış kartal dedi.

0: Bir mağarada, bak, dağ başında. Yeni pençeleri çıkınca da artık vücudunu taşıyamayan kanatlarını, dedi, pençeleriyle yolar, dedi. 15 günde, dedi, yeni kanatları çıktıktan sonra bir 30 yıl yaşamak, daha 25 yıl yaşamak için hayata kanat çırparlar, dedi. Ama, dedi, bunu her kartal beceremez, dedi. Yeni bir hayata 70 yıl yaşar kartallar, dedi. Yeni hayata kanat çırparlar, dedi. Neye bağladı bunu? Bak oğlum, dedi, artık, dedi, hayatınızda babanız yok, dedi. Bu evin en büyüğü sensin,
1: Gaganızı
0: bana.
1: düşürün,
0: Bu yeni bir
1: tırnağınızı
0: hayat,
1: çıkarın.
0: evet, bu yeni bir hayat. Bundan sonra haylazlık yok. Oturup, dedi, çalışacaksınız, hem de okuyacaksınız. Biz ertesi gün sakız satmaya başlamıştık banyo trende Oğuz'la. Hikayeye bakar mısın abi? Kadının
1: Abi,
0: bağladığı yere bak.
1: ben bu anlattığın hikayeyi hiç unutmam.
0: İnanılmaz bir hikaye.
1: Eve gideceğim,
0: Yani
1: kafamı vuracağım duvarlara şeyde.
0: bu benim bir
1: Abi.
0: filmim var. Oradaki bir sahnem de aynı zamanda. Ben bunu çekeceğim, bu sahneyi. Yani aynen böyle
1: Çok
0: anlattığın
1: güzel bir
0: gibi.
1: hikaye abi yani. Aslında bir hikaye değil, bilimsel bir gerçek.
0: Yani şimdi alıp
1: Ama insanın...
0: karşımıza nasihat etmedi, dövmedi, etmedi, ama bu çocuklar neyle ilgileniyor? Hayvanları çok seviyorlar. Peki ben bu çocukların bu babasızlığını, bu haylazlıklarını nasıl önlemem gerekiyor, dedi. Kadının zekasına bak. Hayvanlarla ilgili bir hikaye anlatıyor. Kartal hikayesini. Bu sizin yeni hayatınız, diyor. Yoksa, diyor,
1: Çok
0: ölürsünüz, diyor.
1: güzelmiş abi.
0: Çok ilginç değil mi?
1: Çok
0: Yani
1: özel abi.
0: rahmetle anıyorum annemi.
1: Allah rahmet eylesin,
0: Daha
1: mekanı
0: gerçekten
1: cennet olsun.
0: kahramanımızdı. Babam da, Allah uzun ömür versin, yaşıyor. Şu anda babam da asker kökenlidir. Biraz sert bir babadır.
1: E doğal.
0: Hadi babam için,
1: Hadi ömrü uzun olsun.
0: rahmetli annem için
1: Mekanı cennet olsun teyzemin.
0: bir türkü söyleyelim beraber, sen de.
1: Neyi söylüyoruz Yavuz abicim? Bende de var çünkü şey.
0: Annem benim Alzheimer'dı, Önder. Yani son dönem en son beni unuttu. Yani artık çocuklarının tamamını unutmuştu, torunlarını da unutmuştu. Ama benimle özel bir bağı vardı. Ozan olduğu için annem, bu bağlamadan dolayı. En son beni unuttu. Şimdi benim annemin 1000'e yakın şiiri var. 170 tane çalınıp söylemiş türküsü var. Kendi besteleri, kendi sözleri. Bütün eserlerini unutmuştu birader. Çok
1: Ah.
0: çok ağlamıştım ben. Onu hissettiğim an. Yani bu aşama aşama ya bu hastalık. Anneme diyorum ki kendi kendime, ya diyorum, şuraya bak, binlerce şeye imza atmış ve hiçbirini hatırlamıyor birader. Neyi hatırlıyor biliyor musun bir tek? En eski 7-8 yaşında dedemin söylediği bir türkü abi, en eskiyi hatırlıyor işte.
1: Öyle oluyormuş zaten.
0: Akşam olur karanlığa kalırsını birader, sürekli onu söyledi annem ya,
1: Kaç
0: sürekli.
1: yaşında vefat
0: Anne hadi
1: etti?
0: 80. Anne hadi gel seninle bir türkü söyleyelim diyordum. Hep aynı türküyü söylüyordu. Akşam olur karanlığa kalırsın.
1: Hadi
0: Şimdi ben
1: söyleyelim
0: de
1: Yavuz
0: onu
1: abi.
0: anama okuyorum. Albümde de okudum zaten. Buyurun.

0: Ne büyük bir ayrıcalık ya. Yavuz abi seninle bunları yapabilmek.
1: Ya ne kadar ya ne hoş anı.
0: Bu ülkede
1: Anı abi.
0: türküleri bu kadar güzel söyleyen kaç insan var diye sorsan bir elin parmaklarını bulmaz
1: Ya da
0: rakamlar.
1: işte ne bileyim
0: Söyleyelim.
1: anneden kalma
0: Allah
1: biraz
0: mekanını cennet etsin.
1: Allah vergisi amin
0: Nurlar
1: amin
0: doğsun inşallah.
1: amin.
0: Babacım da anneniz de.
1: Hem babana hem anneme Allah rahmet eylesin.
0: Amin abi.
1: Mekanları cennet olsun. Üstad biraz senden konuşalım ya. Projelerini konuşabiliriz.
0: Vallahi Yavuz abi,
1: Çok
0: türküler
1: kaç
0: o kadar güzel ki. Ben
1: öyle.
0: hatır için anlatayım.
1: Anlat
0: Şimdi
1: biraz
0: hep
1: ya.
0: yekloto giriyor Yavuz abi. Bilal Kalyoncu ile beraber yaptık. Bilal yapımcımız bizim. Hep yekloto tüm hep yeklerin içinde çok komik bir film oldu. Allah nasip ederse 1-1,5 ay sonra galasını yapacağız. Çok büyük başarı bekliyoruz. Tabii biz bu vizyona girene kadar yeni Hep Yeki ve Benim Öğretmen diye bir filmim vardı. Geçen yıl TRT filmle ortak yaptık bu filmi. Onun ikincisini yapacağız. Ben orada bir öğretmeni oynuyorum. Hikayesi de şu. Koyu Fenerbahçe taraftarı bir ilkokul öğretmeni Trabzon'un Çaykar ilçesine tayin oluyor. Ve orada köy halkından Fenerbahçeliliğini gizliyor. Hikaye bu. Ben Trabzon'da öğrendim Fener'e karşı duyulan o ilginç duyguları. Şimdi bu film sevildi. Tabii de en çok izlenen filmlerden biri olmuş falan. Biz şimdi ikincisine giriyoruz. Ben TRT'yi çok sevdim. Yani buradayız diye söylemiyorum. Ben hayalimde hep böyle bir TRT yaratıyorum. Yıllardır gidip gelmiyoruz ya. İşte böyle hala o 80'lerdeki gibi falan kafamda tahayyül ederken bu öğretmen vasıtasıyla ben kanala gitmem gerekti. TRT'de işte bana program çekecekler. Öğretmen nasıldı efendim? Bir girdim. Ah, abi herkes genç. Bir Amerikan kanalı gibi olmuş.
1: Tabii.
0: Dekorlar, insanlar. Uçsuz bucaksız mizah yapabiliyoruz. Ben bambaşka tahayyül etmişim. Şimdi bu filmde de galiba partner olacağız. Olmasak da canı sağ olsun. Öğretmenin ikincisini yapacağız.
1: Öyle mi?
0: Bakalım nasıl olacak. Sonra da hep yek çekeceğim.
1: Beni mi
0: Ondan...
1: düşünüyorsun filmde?
0: Abi
1: Var mı öyle bir
0: gücümüz
1: karakter?
0: kudretimiz yetse de Bilal'i arasanıza ya. Ben
1: Estağfurullah.
0: tamam diyeyim. Sen kabul
1: Oynarım
0: edersen
1: ya.
0: seve
1: Ben de
0: seve.
1: birader özledim ya. Bir de ben ekrana 4 yıldır dizi yok. Bir ekrana dönmem lazım. En azından sinema filmi yani sinemayı da çok severim.
0: Bizim filmler iyi gidiyor. Mutlaka biz yeni Hep
1: Yapacağız.
0: Yek'te beraber olalım. Ben gurur
1: İnşallah.
0: duyarım abi.
1: İnşallah.
0: Keyifle de
1: Çok
0: oynarım.
1: sevinirim ben de.
0: Allah razı olsun. Ben çok isterim seninle karşılıklı oynamak.
1: Tiyatro yapıyor musun peki?
0: Ya Yavuz abi ben şeyde BKM Mutfak'ta sahneye çıktıklarımın dışında bir de onun evveliyatında işte çocuk tiyatrosu haricinde tiyatro yapmadım. Hayalimde hep sinema filmi yapan biri olmak üstüne kuruluydu. Sinema filminden karın doyar mıyı çok düşünürken Allah nasip etti işte kendi filmlerim. İşte şimdi filmlerden alabildiğim pay oranları yüksek olduğu için falan bu biçimde hayatımı idame ettirebiliyorum. Ben sinema filmi
1: Peki
0: yapma
1: hep
0: düşkünü
1: komedi mi
0: bir
1: yapacaksın?
0: Bence ben hep komedi bir süre daha
1: Yapmalıyım.
0: yaparım. Yani TV8'de yaptığım ÖTV'yi de 5,5 yıl yaptım. Bitmesi gerektiği için bitirdim. Yoksa Acun abiler
1: Ha,
0: hiçbir şey
1: memnunlardı.
0: demedi. Herkes çok memnun çünkü çok izleniyordu. Ama ben bir yerden sonra yaşım itibariyle o peruklar işte o girdiğim tipler, kadın kılıkları, erkekler bilmem neler. Şimdi biraz daha sinemaya ilgi duyuyorum. Bir yaştan sonra herhalde drama
1: Dram
0: yaparım.
1: çeker
0: Selçuk
1: misin?
0: Yöntem hep söyler bana Selçuk abi. Oğlum dram yap, dram yap diye. Ben şimdi komediden keyif alıyorum. Biraz da ihtisas sahibi oldum onda. Zamanı
1: Bir
0: gelince
1: de
0: belki drama da
1: ihtiyaç da
0: yaparım.
1: var. Şimdi sen bana dedin ya böyle programlara ihtiyaç var, müzik programlarına
0: Abi
1: var
0: öyle tabii.
1: gerçekten. Şeye de ihtiyaç var. Yani çevremiz çok şey, çok son 5 yıldır, son 3 yıldır çok kan döküldü üstad. Ukrayna Savaşı bir taraftan, Suriye bir taraftan, Irak bir taraftan
0: Dizilerin
1: böyle
0: dili de biraz sertleşti ya.
1: birazcık da o da var.
0: O
1: Doğru.
0: şeyler falan
1: Bir denge yok şu anda. Böyle çok
0: hani
1: çok fazla dram, işte
0: her
1: böyle
0: şey
1: savaş
0: çok.
1: filmleri, şunlar
0: Çok
1: bunlar.
0: çok çok.
1: O açıdan çok ihtiyaç var
0: Bunların
1: aslında.
0: insanı böyle şeye benzetiyorum. Hani kebap yersin de içine külçe gibi inerdi. Bunu çorba içersin için yumuşar ya. Biz hep söyler şeyler. Çorba içince oh be içim yumuşadı deriz. Bunlar da içimi ruhumu yumuşatan programlar benim.
1: Evet ya ben
0: Annem bunu
1: televizyon
0: açar.
1: seyredemiyorum mesela
0: Ben de ya.
1: haber falan seyredemiyorum dedi. Hep acı, trafik kazası, yok savaş, yok İsrail.

0: Yok
1: Bizde mi
0: Gazze
1: çok oluyor bilmiyorum abi yani sürekli bu tür şeyler.
0: tabii yani
1: Tamam, iyi ki bu
0: Gazze için
1: program
0: de
1: var. Sözlü müzik
0: birçok
1: Yavuz
0: şey
1: Bingöl.
0: yaptık. Hala da sürüyor. Ama işte ne yapacaksın böyle zor bir coğrafyada.
1: Bak ateşkes yapıldı mesela, yeniden yapıyor. Yani gücünü... Şimdi ben amatör konuşmak istemem. Haddim de
0: Estağfurullah.
1: değil. İri iri konuşmaları çok önlemsiz girme taraftar değilim ama işte bir güvencesi var. Büyük abisi işte arkasında duruyor. Onun verdiği kudretle Ali Kıran baş kesen tavırlar sergiliyor. Yoksa hani bunu sokaktaki herkes söylüyor. Yani bugün arkasında o güç olmasa, Amerika olmasa, İsrail'in içinden geçmeyecek devlet. Ya bence Ukrayna bile rahatlıkla baş edebilir İsrail'le ama işte güçleri, kudretleri.
0: Valla bir adını vermeyeceğim. Bir paşamız bana dedi ki, Yavuz abi dedi, kafamızı kızdırmasınlar dedi. 3 günde dedi.
1: Ben bunu evde kendim de söylüyorum. Yani ama
0: Yani
1: dengeler öyle kurulmamış. Bir
0: işte yani ne bileyim birader, savaşlar, çocuklar, olan çocuğa, anneye, kadına, sivile oluyor
1: abi
0: ve
1: geçen gün Filistin'de
0: ya sorma.
1: bir iftar sofrası
0: Ya.
1: kurmuşlar. Yapıların hiçbiri ayakta değil. Yani
0: Evet.
1: bu sen
0: Maalesef.
1: nasıl terörist avladın onun iddiası
0: Maalesef.
1: kovalıyorum ya
0: Öyle.
1: abi yani bu nasıl bir vahşet?
0: Ben Gazze için 2 tane büyük gece yaptım. Hem İstanbul'da hem Mardin'de. Kızılay'ımızın üzerinden de hani böyle şeyler söylenmez ama söylüyorum ki insanların duyarlılığını arttırmak için. Yoksa hani yapılan iyilik de yardımda biliyorsun. Söylenmemesi lazım ama bunu biraz bilerek söylüyorum ki yani 40 tona yakın gıda maddesi, gıda kulisi gönderdik biz Mısır üzerinden yaptığım gecelerden,
1: Helal olsun.
0: topladığım hem konserlerden. Orada artık kurşun bomba öldürmüyor birader. Ne yazık ki
1: Estağfurullah.
0: açlık, susuzluk, elektrikleri kesiyorlar. O açıdan oradan hiç elimizi, ayağımızı hiç
1: Bir
0: çekmememiz
1: de
0: lazım.
1: eğlenircesine videolar tasarlıyorlar. İşte orası bir tatil cenneti olmuş da efendim paralar saçıyorlar falan. Ya coğrafya olarak evet uygun
0: Lübnan,
1: olabilir ama
0: 1960'larda 50'lerde Ortadoğu'nun Paris'iydi,
1: tabii
0: Beyrut
1: abi.
0: birader, Beyrut özellikle.
1: Tabii.
0: Ne hale getirdiler Lübnan'ın şuyu buyu yani çok adaletsiz bir dünyaya. Müzik olmasa, sanat olmasa var ya,
1: İçimiz
0: çok
1: yumuşamayacak.
0: katlanılabilir bir dünya değil
1: Dünya,
0: aslında. Çok adaletsiz çünkü fakirleşen ülkelerin sayısı çok artıyor. Toplumlar arası katman, uçurum açılıyor falan, böyle bir dünyada iyi ki sanatçılar var,
1: var.
0: yazarlar var, edebiyatçılar, sinemacılar var.
1: İyi ki adalet sağlayan insanlar var.
0: Evet, o açıdan hem senin yaptığın iş insanın gülmeye veya tebessüm etmeye, gülmeye ihtiyacı var. Türkü de sığındığın bir alan, türkü insanın kökü olduğu için.
1: Tabii.
0: Yani sonuçta dertleniyorsun,
1: Genetik olarak
0: hüzünleniyorsun,
1: içim çekiyor benim
0: seviniyorsun.
1: bu müziği.
0: Tabii.
1: Ya bu fabrika ayarlarımda var. Dışarıdan gelen poplar, moplar hep sonradan öğrendiğim keyifler. Ama türkü hayatı benim genetik kodumda var.
0: Aynen. Şimdi peki bir sözlerini benim yazdım. Bir türkü var. Senden ayrı yıllar geçti. Bunu da aslında yurt dışında bir seyahatim sırasında yazdım. Strasbourg, Brüksel karayolunda. Öyle içimden geldi. Radyoda çıktı. Ya bu ne kadar güzel bir ezgi dedim. Ezgi benim değil. Ve oturup bu sözü yazdık. Klibini çektim sonra da. Bunun klibi de çok güzeldir.
1: Harika.

0: Acayip çalıyorlar ya abi.
1: Öyle.
0: Vallahi billahi.
1: Öyle orkestra.
0: Çok acayip.
1: Orkestra tabii izleyici biliyor artık kaç yıldır görüyorlar ekranlarda. Benim orkestra işte bazen böyle Umut gibi böyle programlarda işte Umut bizde ilk kez çalıyor
0: Öyle
1: mesela.
0: mi?
1: Ama geneli böyle bir 25 yıl 30 yıl
0: Evet, çok
1: böyle bir
0: yakinen tanıyorsunuz
1: zaten
0: birbirinizi.
1: 2-3 tanesi çocukluk arkadaşım.
0: Umut Bey de içimizi
1: 45.
0: kanatıyor bu arada bugün. Öyle çok güzel,
1: Herkes, her
0: harika.
1: sanatçı için, her yorumcu için orkestrası kıymetlidir, önemlidir. Ama benimki birazcık daha benim açımdan kıymetli, önemli.
0: Kıymetli
1: Çünkü
0: diyorsun abi.
1: çok eski tarih, yani eski
0: Dostluklar.
1: dostluklar önemli.
0: Neler yaşadınız kim bilir?
1: Çok
0: Ne
1: bizim
0: yokluklar ne varlıklar.
1: hayatımız,
0: He?
1: evet
0: Değil mi
1: aynen.
0: abi?

0: Osman Önder, çok teşekkür ederim tekrar
1: Eyvallah abi.
0: zaman
1: İyi
0: ayırıp
1: ki
0: geldiğin
1: varsın.
0: için.
1: Estağfurullah.
0: Sevgili izleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Şimdi son türküyü rahmetli babası için çok severmiş Kara Tren'i okuyarak bu akşamı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Sinan'la sahnede bu hafta. Emir Kağan!
1: Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktım?
2: Hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
2: Tabii tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.

Çalgıların en bilgesi, en sevecenidir ud. Efkarımıza, özlemimize, sevdamıza sabırla eşlik eder. Telli çalgılar ailesinden perdesiz bir çalgı olan ud, 3 oktavlık ses aralığına sahiptir. Genellikle 11 ya da 12 telli olarak kullanılır. Ud, geniş gövdeli, kısa kıvrık saplı bir görünüme sahiptir. Arka bölümü bombelidir. Tekne, göğüs, sap, burguluk ve teller olmak üzere 5 temel parçadan oluşur. En hassas ve en önemli parçası, ses tablası da denilen göğüs kısmıdır. Sesin kalitesi ve gücünde birinci derecede etkilidir. Udun armuda benzeyen teknesi, çok sayıda dilimin yan yana yapıştırılmasıyla yapılır. İdeal bir ud, en az 23 dilimden oluşur. Udun dilimleri ne kadar çoksa, tekne yuvarlağı o kadar iyi sağlanır ve ses kalitesi de o oranda artar. Ud, adını Arapça sarı sabır veya öd ağacı anlamına gelen el-ud'dan alır. Türklerin geleneksel sazı kopuz, udun atası olarak kabul edilir. Bazı kaynaklara göre udun Farabi tarafından icat edildiği söylenir. Farabi, uda 5. teli eklemiş ve yeni bir akort sistemi geliştirmiştir. 9. yüzyılda Abbasiler döneminde Bağdat ve Endülüs'te yaşamış bilim adamı ve müzisyen Ziryab'la birlikte altın çağını yaşamıştır. 11. ve 13. yüzyıllar arası Haçlı seferleriyle Avrupa'da yaygınlaşan ud, dönemin düşünürleri ve bilim adamlarınca çok sevilmiş ve filozof sazı olarak adlandırılmıştır. 16. yüzyılda Osmanlı saray müziğinde çok rağbet gören ud, 17. yüzyılda Mısır'da çalgıların kraliçesi olarak anılıyor ve en itibarlı günlerini yaşıyordu. Türk makam müziğinde udu yeniden ilk sıraya taşıyansa, 20. yüzyılın en büyük üstadlarından Şerif Muhiddin Targan'dı. Batı müziği icra tekniklerini uda uygulayıp ona özel eserler yazan Targan, yüzyıllardır eşlik sazı olarak kullanılan udla solo resiteller verip, ona hak ettiği itibarı dünya çapında kazandıran isim oldu. Yorgo Bacanos, Çin Uçen Tanrı Korur, Şerif İçli, Coşkun Sabah, Metin Şentürk gibi ustalarla efsaneleşen ud, eşsiz sesi ve bilgeliğiyle en derin duyguların sesi olmaya devam ediyor.

Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız efendim? Bu güzel müzikle, bu güzel şarkılarla gönlünüzü biraz daha ferahlatalım diye huzurlarınızdayız. Sevgiler, saygılar efendim. Tekrar merhabalar. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım diyor. Zaten aşık nereye baksa sevdiğini görmezse ona aşk demezler. Çok doğrudur. Aşığın her gördüğü ancak kendi aşıkıdır. Mahmut Nedim Güntel tarafından yazılan bu güzel şiirin bestesi de merhume Semahat Özensesi ait. Az ama çok güzel şarkılar kazandırmış bir insandı. Kendisini tanımak, kendisinden sohbet etmek şansına da sahip olduk. Nur içinde yatsın. Evet sevgili kardeşler, neredeyiz? Evet. Bakalım, sonra da belki birkaç laf söyleriz. Buyursunlar efendim.

Eyvallah. Pek güzel bir Gülşen'in de Beste'nin de Yılmaz Yüksel olduğu bir eser. Çok sevilmiş, insanlar tarafından daima istenmiş ve söylenmiş. Ve insanların günlük duygularına çok hitap eden sözler. Evet, çekemezlikler falan filan, tabii günlük hayatta bunların hepsi doğru olmamakla beraber cari, yani yaşanıyor, var. Evet. Ve şarkılar da bunları tespit ediyor ve açığa çıkartıyor. Olmaması gereken şeyleri de söylüyor şarkılar. Çekemezler sevgimizi. Niye başkasının sevgisini çekemiyorsun ki? Değil mi? Bilemezler kalbimizi. Madem ki kalbini bilemiyorsun, o zaman çekemezliğe de gerek yok. Evet, insanlar insanlar bunlardan ders çıkarmak durumunda. Evet efendim. Makam değişiyor galiba. Hicaz'a geçiyoruz. Bir Mehmet Sadi Bey şiirine, Hacı Faik Bey'in ve herkes tarafından sevilen bir eseri. Bakalım nasıl giriyorsunuz? Buyurun.

Evet, hepsine rahmet diliyoruz bu güzel şarkıları bize miras bıraktıkları için. Nihavent'e geçiyoruz. Evet, Ümit Yaşar Oğuzcan. Şiir ve hemen akla kim geliyor? Avni Anıl. Ümit Yaşar merhumun birçok şiirini bestelemiştir sevgili Avni abimiz. Allah cennetini ziyadesiyle genişletsin. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel de aranamesi vardır. İsmini söylemeyeyim. Sürpriz olsun sevgili dinleyicilerimize, izleyicilerimize.

Evet. Şah eserlerden biri de budur. Efendim, Mustafa Sevilen şiirine rahmetli Yıldırım Gürses ağabeyimiz, nihavend, çok sevilen, hareketli, hoş bir şarkı yapmış, tespit etmiş. Şimdi sevgili arkadaşlarımızla birlikte size bu güzel şarkıyı sunacağız efendim. Buyurun.

Evet. Affetmek iyidir canım. Bakma sen şarkı diye öyle bir asabiyetle yazılmış ama affetmek güzeldir. Biz affedersek biz de affolunuruz.

Muhayyer Kürdi şarkı, beste ve güfte Mustafa Seyran'a ait. Evet, Mustafa Seyran genç yaşında bizim aramızdan ayrıldı ama çok nokta şarkılar bıraktı bize. Mesela benim hayatımda çok önemli olan o Bak Yeşil Yeşil şarkısı yine merhuma aitti. Ve bu da en aşağı Bak Yeşil Yeşil kadar hem benim tarafımdan da çok sevilmiş, okunmuş ve bana da mal olmuş bir şarkıdır. Ama bütün arkadaşlarım da zevkle okumuşlardır. Hadi Muhayyer Kürdi şarkımıza bakalım nasıl giriyorsunuz?

Yani sevilmekte haklı şarkı yani. İfade gücü çok yüksek ve hali beşeriyetle insanların buluşma arzusu, ayrılmama arzusu, uzaklaştıktan sonra tekrar beraber olabilme iştiyakı, bunlar yadsınacak şeyler olmadığından dolayı şarkılarımız bunları kaydetmiş. En güzelinden kaydetmiş. Efendim şimdi bir Alaaddin Yavaşça şarkımız var sevgili hocamızın. Allah nurlarını artırsın. Fuat Edip Baksı. Fuat Edip Bey bizim Selahattin Pınar'ın da çok sıkça kullanmış olduğu şiirlerin şairi. Yine Muhayyer Kürdi makamında güzel bir aranamesi olduğunu hatırlıyorum. Buyursunlar efendim.

Alaaddin Bey'in yani hem tarihi bir kişiliği var, böyle bir profili var. Yanılmıyorsam 26 doğumluydu. İstanbul'un en entelektüel ortamında yüksek tahsilini, tıp tahsilini yapmış. Zaten kiliste kendisi çok kültür olarak yüksek ve estetik boyutu yüksek bir aileye mensup. Burada da İstanbul'da da en kreatif ortamlarda bulunmuş. Tamam, burası güzel. Allah vergisi, kristalize bir ses. Tamam, bu da çok güzel. Ama onu fevkalade tavır ve üslub ile Zekâr-ı Bey'in öncesindeki işte Kanunu Hacâr-ı Beyler ve daha öncesinden gelen bir üslub ile bize klasik üslubu, tavırı bırakmış bir kişi. Onu da bir yere bırakalım. Olağanüstü besteler. Akla ziyan yani. Türk musikisinin, romantik döneminin bu kadar sağlıklı, ayakları yere basan, kaliteli, yüksek seviyeli ve popülaritesi de yüksek olan. Bunların hepsini bir araya getirmek arkadaşlar, güfte bazında, melodi bazında, ritim bazında çok güzel.

Onu da bir tarafa bırak. Ne kadar birikti değil mi? Saadet'in kaynak merhumun talebesi, o onu da yaşamış olmanın getirmiş olduğu muhteşem bir melodi zenginliği. Onun için Alaaddin Bey'in şarkılarının aranameleri, giriş aranameleri olsun, hepsi bir saz eseri tadındadır yani. Birazcık ilerletse, biraz haneler koysa, buyurun sana peşrev olur, buyurun sana saz semaisi olur. Bu derece hareketli, o kadar zengin bir melodik yapıya da sahipti. Ve hocayı hep güler yüzünden hatırlıyorum. Hep böyle, hep güler yüzünden hatırlıyorum. Hiç kimseye istediğini vermemezlik etmemiştir. Bana kaç kere, Ahmet yavrum, kütüphanem sana açık. Bak sen, sana özel olarak bunu söylüyorum diye bana ikramda bulunmuştur kütüphanesini de, yapmasını da, etmesini de. Yani ne kadar ansak az olacak ama her halinden, her işinden ders çıkaracağımız, süsleneceğimiz ve yükseleceğimiz bir miras bıraktığını da hiçbir zaman Türk müzisyenleri unutmamalı. Nur içinde yatsın. Evet efendim. Nereye geldik maestro? Evet. Bir Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin nutku şerifi. Neyleyeyim dünyayı? Bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı. Bana Allah'ım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada. Bana Allah'ım gerek. Beyhude hevayı ko, hakkı bula gör yahu. Hüdayi'nin sözü bu, bana Allah'ım gerek. Burada dünya ve bazı nutku şeriflerde de halk sözleri geçer. Yani bunların özel manaları için iki kelime söylemek istiyorum. Dünya, bildiğimiz dünyayı kastetmiyor. Yani yaratılış esprisinin dışında bir dünya algısı, maddesel, hazsal, şehevi bir hayatın icabı olan dünya algısı. Halktan kasıt da aslında hiçbir zatiyeti olmayan, bütün varlığı Allah'a ait olduğu halde temsil maksadıyla ortada dolaşan varlıklar demek. Halktan garaz. Yani hiçbir şeyin kendi zatiyeti yoktur. Ancak ve ancak Allah ile vardır. Buna efendim bir parantez açmak istedim. Burada da neyleyeyim dünyayı dediği, yok dünyayı neylemek değil. Dünyaya kapılıp onun peşinden giderek gerçeği ıskalamak. Bunu ikaz ediyor Hazreti Pir. Evet efendim, Acama Şiran makamında bestelenmiş bestehanesinde Ladri yazıyor. Bilinmiyor yani. Buyursunlar efendim.

0: Sinan'la sahnede bu hafta. Emir Kağan.
1: Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktım?
2: Hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
2: Tabii tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani. Bak

Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız.

0: Merhaba sevgili türkü dostlarımız. Üç Yaren programından size gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz biz Üç Yaren ekibi olarak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Evet değerli dostlar, hoş bulduk, hoş buluştuk. Yine Üç Yaren'de sizlerle olmanın, sizlerle türküleri paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün her zaman olduğu gibi yine çok güzel türkülerimiz var repertuarımızda. Çok değerli arkadaşlarımızla birlikte inşallah o güzel türküleri birlikte paylaşacağız. Bir saat boyunca sakın bizden bir yere ayrılmayın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Herkese merhaba. Sağlıkla, huzurla, keyifle buluştuğumuz için biz Üç Yaren çok mutluyuz. Bir saat boyunca bizimle olun, türküleri birlikte söyleyelim istiyoruz. Ve ilk türküyü dinlemek üzere kıymetli hocam Ali Çakar'a dönüyoruz.
1: Teşekkürler.
2: Ne dinliyoruz hocam bugün?
1: Çok keyifli, güzel bir türkü var değerli izleyenlerimiz. Kahramanmaraş yöresinden Aşık Mahsuni Şerif'ten Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın diyeceğiz.

0: Akar, sesine gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Harika
1: ederim.
0: Harika bir deyiş.
1: Sağ olun. Evet.
0: İdi.
1: Mahsuni evet. Şerif, aşık Mahsuni Şerif'e de buradan rahmet dileyelim.
0: Rahmetle anıyoruz.
1: Ruhu şad olsun. Böyle güzel eserler bıraktı
0: bizlere
1: için.
0: Bıraktı. Evet. Evet. Şimdi yönümüzü Sivas'a çevirelim istiyorum. Benim çok sevdiğim türkülerden bir tanesi. Nasip olsa yine gitsem yaylaya, doya doya baksam Suna Boylu'ya.
1: O da çok güzel bir
0: Evet.
1: türkü. Selcan Kökçen
0: Keyifle
1: Şahin'den
0: dinleyeceğiz.
1: dinliyoruz.
0: Teşekkür ederim.

0: Sesine, gönlüne sağlık
1: Çok
0: sevgili
1: teşekkür
0: Selcan.
2: ederim.
1: Ben
2: Teşekkür
1: teşekkür
2: ederim.
1: ederim.
2: Selcan,
0: Gerçekten bu da
2: gönlüne
0: harika
2: yüreğine
0: bir
2: sağlık.
0: türküdür.
1: Çok keyifli
0: Ben çok
1: türkülerimiz.
0: severim. Çok
2: Her
0: güzel
2: zaman da
0: oldu.
2: severek
0: Evet.
2: okuduğumuz türkülerden bir
0: Evet,
2: tanesidir.
0: evet.
2: Ama sen de çok güzel yorum
0: Çok
2: yaptın.
0: teşekkür
2: Evet.
0: ederim. Umarım ekranları başında bizi izleyen, üç yerin izleyenleri de aynı keyfi, mutluluğu yaşamışlardır diyoruz. Ve
1: Evet.
0: Tuğba,
1: Bana
0: geri
1: dönüyorsunuz.
0: dönüyoruz. Evet. Bir Çanakkale türküsü çalıp söyleyeceğim yaren sazımla. Çemberimde gül oya diyeceğim.
1: Biz de
0: Severiz değil mi bu
1: keyifle
0: türküyü?
1: dinleyeceğiz. Gülmedim doya doya.
2: Tuğba Ger ve aynı zamanda Yaren'iyle birlikte dinliyoruz.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkürler. Ellerine
0: Yüreğine,
1: sağlık.
0: gönlüne, nefesine
1: Sağ olun.
0: sağlık. Yaren de çok güzel bir
1: Yarenimiz yine
0: ikili
1: macunluk.
0: oldunuz böyle.
2: Evet.
0: Aynen öyle.
2: Birbirlerine çok güzel yarenlik ediyorlar.
0: Şimdi yine güzel bölümümüze geldik. Tadımlık bölümümüze. Değerli izleyenlerimiz, Zeki Müren'e ait güzel bir şarkı var sırada. Gözlerinin içine başka hayal girmesin diyeceğiz efendim.

0: Harika.
1: Evet.
0: Çok güzel
1: Fena olmadı
0: bahsettiniz.
1: galiba.
0: Gönlünüze sağlık.
1: Ekranları başındaki izleyenlerimize
0: Evet,
1: bir
0: değerli
1: soralım.
0: izleyenlerimiz. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bizlere bu güzel şarkıya katılmışsınızdır. Sağ olun, var olun.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Ali Çakar.
0: sıra
1: Ali
0: bende
1: Çakar'da
0: galiba.
1: sıra.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şöyle sazımızı alalım. Afyon Karahisar, Dinar yöresine doğru gidelim. Sizlerin hep bizlerden istek olarak istediğiniz türkülerden bir tanesi değerli izleyenlerimiz. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında diyeceğiz.

0: Böyle kendimizden geçiyoruz. Böyle güzel türküler olunca
1: Evet. Harika bir
0: sazına,
1: türkü.
0: sesine, gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Çok
1: Ellerinize sağlık.
0: etkiler beni
1: Güzel.
0: türküde.
1: Evet. Ben de çok severek okudum her daim. Güzel türkülerden bir tanesi. Her zaman olduğu gibi değerli izleyenlerimize gelsin bu güzel türküler.
2: Cüra ile de
0: Hem
2: edalı
1: güzel oldu.
2: edalı,
1: Bir
0: nazlı nazlı.
1: naiflik kattı diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Evet. Bu güzel türkü.
2: Ellerinize sağlık.
1: Sağ olun.
0: Evet, sevgili Selcan'dan ne dinleyeceğiz şimdi?
2: Şimdi benim çok sevdiğim eserlerden bir tanesi var. Böyle okurken bambaşka duygulara büründüğüm, eminim ekranları başında bizi izleyenlerin ya da bu eseri dinlerken dinleyenlerle aynı yerde, aynı duygularda buluştuğumuzu düşünüyorum. Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim. Bu can senin, sersebil ettim. Al derim.

0: güzel Can
1: teşekkür
0: Kökcan
1: ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Sanatçı
2: arkadaşlarımın ellerine sağlık. Umarım yağmurunu bekleyen tüm bozkırlar o yağmura bir an evvel kavuşurlar.
1: İnşallah.
0: Gönlüne sağlık, yüreğine sağlık bir kez daha. Evet. Bu güzel türkü için.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Sevgili Ali Çakar.
0: Sırada
1: sıra.
0: Yine
1: evet.
0: Bende.
1: Şimdi hangi türküyü dinleyeceğiz sana? Güzel sesin.
0: Şimdi şöyle bir Karadeniz'e doğru uzanalım istiyorum değerli izleyenlerimiz. Yine güzel bir eser. Ben seni sevduğumu dünyalara bildirdim diyelim.

0: Teşekkür ederiz.
1: Güzel türküler. Karadeniz'e doğru gittik geldik.
2: Karadeniz'e selam olsun. Selam olsun. Selamlar olsun. Programında.
3: Güzel Karadeniz'e.
1: Evet. Şimdi Kahramanmaraş'a gidip Kahramanmaraş'taki türkü severlerin, üç yaren severlerin, TRT müzik severlerin gönüllerini alalım. Dedim kaşın Zülfikar mı? Dedi ki yay. Dedim cemalin ne güzel? Dedi ki ay. Dedim seni seviyorum. Dedi ki vay.
2: Dinleyelim. Ve Selcan Kökçen Şahin. Dinliyoruz.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Gönlüne,
0: Keyifle
1: yüreğine.
0: Eşliğiniz için ben teşekkür ederim.
2: Çok güzel oldu.
0: Evet, hep çok, birlikte çok,
1: çok
0: güzel oldu.
2: Sesine sağlık.
0: Teşekkür
2: gönlüne
0: ederim.
2: Gönlüne sağlık.
0: Sağ ol.
1: Çok da güzel yakıştı.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sen de
0: gerçekten çok teşekkürler.
1: Doğru. Harika, gönlüne sağlık. Evet Tuğba,
0: biraz
1: gel.
0: Hareket.
2: Biraz daha hareketlenelim mi?
0: Evet.
1: Yine yarenimizi mi alıyoruz?
2: Yarenimizi alacağız. Evet. Bugün dediğim gibi baştan sona yine yaren var.
0: Yarenliyiz.
1: Evet.
2: Bugün elimizde kucağımızda olacak.
1: Yaren
2: bahçelerde bürülce, oynar gelin görümce diyelim.
0: Hadi indi bakalım.
2: Evet, güzel evet. Tekirdağ türküsünü yaren sazımızla çalıp söyleyelim sevgili türkü dostlarımıza gitsin.
1: Bu güzel türküyü Tuğba Ger'den dinliyoruz değerli izleyenlerimiz.

0: Tuğba Ger.
1: Ay, bu da güzel oldu.
2: Eline sağlık Tuğba.
1: Çok keyifliydi ya. Bu ilk kez
0: çok güzel bir
1: çalıyorum
0: türkü
1: bu
0: bu da.
1: güzel türküyü Yaren'le.
0: Hareketli, şıkır şıkır değil mi?
1: Bizim programımızda
0: Evet.
1: ilk kez çalmış
0: Yakıştı.
1: oldu.
2: Yakıştı.
0: Yakıştı.
1: İnşallah öyledir. Çok
0: Evet.
1: inşallah sevgili türkü dostlarımız da beğenmişlerdir.
0: Şimdi aynı
1: Yani.
0: hareketlilikle devam edelim bence.
1: Evet.
0: Yine çok güzel bir türkü var değerli izleyenlerimiz sırada. Şöyle Samsun yöresine doğru gideceğiz. Cebinde çakısı var. Ne güzel uykusu var. Vardım yarın yanına, menekşe kokusu var diyeceğiz.

0: Ne hoşmuş bu türkü böyle. Ne
1: Ağzına
0: kadar
1: sağlık.
0: hoş.
1: Çok
0: Evet.
1: keyifli bir
0: Sağ
1: türküydü.
0: olun.
1: Tatlı. Tatlı dedim artık.
0: Güzel
1: Değil
0: bir
1: mi?
0: Türk, evet.
1: Çok güzel.
0: Samsun yöresinden.
1: Çok güzelmiş,
0: Evet
1: evet.
0: evet. Dedim
1: Ağzına
0: ki bu
1: sağlık.
0: güzel türküyü repertuarımıza alalım. Değerli
1: Çok çok
0: izleyenlerimizle
1: güzel.
0: paylaşalım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir değerli izleyenlerimiz.
1: Biz bu hızı kesmeden sürpriz türkümüzle devam
0: Evet.
1: edelim. Hadi bakalım şimdi ne dinleyeceğiz? Hep birlikte görelim.

0: Tuğba Ger, çok çok teşekkürler.
1: Teşekkürler sevgili
0: Gönlüne yüreğine
1: dostlar.
0: sağlık.
1: Urfa Divan Ayağı'nı da yarenimizle denemiş olduk. Umarız beğendiniz sevgili türkü dostlarımız. Sizler beğendiniz
2: Ay,
1: mi?
2: beğenmemek
0: Harika,
2: mümkün mü?
0: harika. Yani
2: Harikaydı.
0: özellikle o saz aralarındaki geçişler mükemmeldi. Gönlüne
1: Tamamıyla
0: sağlık
1: bir kol
0: Tuğbacığım.
1: sporu.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim.
0: Harika oldu. Çok
1: Sağ olun. Saz
0: teşekkürler. Gönlüne
1: sanatçılarımıza da
0: sağlık.
1: çok çok
0: Evet.
1: teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Ve bu
2: Ellerine sağlık.
0: Urfa Divan Ayağı'yla da
2: Programımızın
0: programımızın sonuna
2: sonuna geldik yine, değil
0: gelmiş
2: mi?
0: bulunuyoruz.
2: Evet.
0: Değerli izleyenlerimiz, haftaya aynı gün aynı saatte yine türküleri birlikte paylaşmak üzere bekliyoruz efendim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
1: Sevgili dostlarımız, haftaya aynı gün ve saatte buluşacağız inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.
2: Bizimle olduğunuz, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte sizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: hal, hali hali hal, meli meli mel.
1: Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı, yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama.
0: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

0: Efendim saygılar, hürmetler. Bir Gönül Penceresi programına tekrar hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim.
1: Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz TRT Müzik ekranlarına. Yine harika bir programla sizlerleyiz. Biz çok heyecanlıyız, sizleri bu hafta da çok özledik. Yine bu haftada olduğu gibi çok kıymetli orkestramız Umut Hoşgör ve vokal arkadaşlarımız buradalar, sizlerle beraberler. Biz alkışları duyuyoruz değil mi Alpçim?
0: Evet. Gözleri aşka gülen deyince.
1: Gözleri aşka gülen kimi gördün?
0: Ben kimi gördüm? Soruyorum. Ben kamera bakınca eşim Gökçe Arslan'ı gördüm.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: İnsanın sevdiğini. Bir de çocuklar sanki böyle gözleri
0: ve
1: aşka gülen.
0: Ve Beyza'mı
1: tabii
0: gördüm
1: ki
0: tabii. Beyza şimdi oradan bana diyordur babacım babacım diye. Kızım seni de öpüyorum.
1: Çok keyifli bir program bizleri bekliyor. Sizleri bekliyor. Biz repertuar yaparken gerçekten çok emek harcadık, çok zevkle, çok nasıl söyleyeyim,
0: severek,
1: beğenerek
0: bu
1: yaptık
0: seçtik.
1: Bu repertuarı.
0: Sizlerden gelen istekleri de değerlendirdik efendim.
1: Evet, bir bölümümüz var değil mi orada? Sizlerden gelen istekleri alacağız.
0: Evet. Şimdi ise Kemani Serkis Efendi'ye ait çok sevilen yine Nihavet Makam'da bir şarkı. Kimseye
1: yine
0: etmem.
1: Çok özür diliyorum. Yine çok düet yapılmamış bir şarkı. Değil mi?
0: Evet.
1: Şarkı.
0: İlk kez bizden
1: sözünü
0: belki dinleyecekler. Olsun. Kimse etmem şikayet, ağlarım ben halime diyeceğiz. Düet olarak.

0: Gönlüne sağlık
1: ağzına
0: arkadaşım.
1: Ağzına sağlık Mehsemcim.
0: Ellerinize sağlık Umut'cum.
1: Ne güzel eşlik ettiler arkadaşlar. Gönlünüze sağlık,
0: gerçekten.
1: Ellerinize sağlık.
0: Bazen soruyorlar Alp'le nasıl bu kadar uyumlu okuyorsunuz diye. Ben de diyorum ki yılların verdiği hem tecrübe hem dostluk ama yılların verdiği bir mesai arkadaşlığı var değil mi?
1: Hepsinin ötesinde ruhların birbirine yakın olması
0: çok
1: var.
0: Çok yakın olması değil
1: ruhlar
0: mi kardeşim?
1: Ruhlar yakın olmayınca o enerjiyi tutmayınca
0: asla
1: olmuyor
0: tutmaz,
1: bu iş.
0: Asla tutmaz, asla da birlikte okuyamazsın. Evet, şimdi sırada
1: bir Zekai Tunca
0: eser var.
1: Bestesi
0: evet efendim.
1: Var.
0: İstersen sen anons et şarkını.
1: Güftesi Cemal Safi'ye ait efendim. Bestesi de Zekai Tunca'ya ait ki şu anda bizi
0: izliyor
1: kendisi. Ellerinden öpüyoruz. En derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz Zekai abimize. Allah başımızdan eksik etmesin.
0: Amin.
1: Evet, rüyalarım olmasa diyeceğiz. O meşhur şarkı okumaya gayret edeceğiz inşallah.
0: Dinliyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Gönlüne sağlık.
1: Arkadaşlar bu ne kadar güzel eşliktir böyle ya, maşallah.
0: Ellerinize sağlık.
1: Hepinize bravo. Sonsuz teşekkürler.
0: Ne güzel okudun.
1: Sağ ol Mehsen'cim.
0: Evet. Gönlüne sağlık arkadaşım. Evet efendim. Yine sırada benim TRT kurumunda yaptığım bir albümde okuduğum çok sevdiğim bir şarkı var. Dinleyicilerimiz de benden dinlemeyi çok seviyorlar bu şarkıyı. Hala albümlerimizi alabilirler biliyorsunuz. TRT Market'te satılıyor evet. Bizim albümlerimiz hala. Beste Hasan Esen, Güfte Yalçın Bencan. Hasan abimize de buradan sevgiler, saygılar sunuyorum ben. İyi ki var. İyi ki bizimle. Değil mi?
1: Ben şarkıyı çok beğeniyorum ama şarkıyı besteleyen insanı hepsinden çok beğeniyorum.
0: Değil mi? O bizim çok kıymetlimiz.
1: O bizim canımız Hasan abimiz, Hasan
0: İyi
1: Esen abimiz. İyi
0: Hasan
1: ki varsın.
0: Abicim.
1: Ellerinden öpüyoruz Hasan
0: abimiz.
1: Ellerinden
0: abicim. Öpüyoruz.
1: Zevkle dinliyoruz.
0: Ben unutsam şarkılar unutmaz söyler seni.

0: Gönlünüze sağlık. Allah Allah.
1: Çok teşekkür ediyorum Meslemciğim.
0: Nasıl güzel bir icradır bu.
1: Bu arada şarkının sözleri öyle, yanlış anlaşılmasın, ben feleğe filan küskün değilim. Haşa,
0: aman,
1: tövbe estağfurullah.
0: Aman, hayır,
1: şarkının sözleri öyle.
0: Evet, bazen ya böyle küskünün feleğe oluyor, bazen ayrılık şarkısı oluyor. Ama bizim programımızda hem neşe hem keder, hem pop hem halk müziği, her
1: hepsi
0: tür şarkı olduğu için, ben müziğin evrensel olduğuna inandığım için hepsini de şarkılarını çok severek okuyorum. Sen
1: ne
0: de
1: güzel
0: öylesin.
1: Okuyorsun.
0: Teşekkür
1: kardeşim.
0: Ederim. Çok mersi. TRT'de aldığım eğitimden de kaynaklı. Çünkü ben TRT'de yetiştim. Çocuk korosu ve gençlik korosunda tabii ki batı eğitimi de aldım. O yüzden bunu gururla söylüyorum. Mutlaka çocukları, müzik kulağı olan çocukları varsa dinleyicilerimizin de lütfen kurumumuzun açtığı sınavlara katılsınlar.
1: Muhakkak, evet.
0: En güzel örnekleri biziz efendim. Ben TRT kurumunda yetiştim. Tabii ki konservatuvar okudum ama bununla gurur duyuyorum ve bunu söylemekten de gurur duyuyorum. Evet, ayrılık şarkısı var şimdi sırada. Ne diyoruz?
1: Bir yerde ümit biter.
0: Ayrılmalıyız artık. Kimse ayrılmasın ama şarkı çok güzel.
1: Dinliyoruz.